Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuk'a gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Dınar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Eskişehir 5. Kitap Fuarı 9-17 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir Ticaret Odası TÜYAP Fuar Merkezi'nde kitapseverleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuarıeskişehir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
3: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
4: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in Abiye Mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 10 84.
2: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.

0: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
1: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com

0: de kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuarıeskişehir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62, 340 22 72.
5: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.

0: Metal halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222-320-88-10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
4: Evinize en uygun tüller.
5: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
4: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nisan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Domino's severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy ikonik pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
3: Eskişehir 5. Kitap Fuarı 9-17 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir Ticaret Odası TÜYAP Fuar Merkezi'nde kitapseverleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuarıeskişehir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızıl inlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
4: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
5: Park Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Park Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Park Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
7: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.

Park Matmazel Eskişehir'in Abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Özgüven Showtime.
1: Bayanlar, baylar, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan sıfır kilometre cillop gibi, cillop gibi. Yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
2: Susun susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
1: Muhabbetine bayılacağınız,
3: enerjisine şaşıracağınız,
1: güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime, başlıyor.
4: Çiçeğim, ben mi sen mi sen? Bayanlar ve baylar, radyomuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında. Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar. Sevgiler, saygılar, kurban olduklarım. Umarım iyisinizdir. Umarım keyfisinizdir. İyiyseniz de hakikaten söylüyorum. Yapacak hiçbir şey yok abi. Tabii canım. Hayatın böyle bir gerçeği var, biliyorsunuz değil mi? Herkes mutlu olacak diye bir şey yok abi. O yüzden ağlayıp durmayın lütfen ya. Öyle değil ya. Yok ya, şunu söylemeye çalışıyorum. Sevgili dinleyenler, çok da kasmamak lazım ya. Vallahi söylüyorum. Yalnız doğuyoruz, yalnız öleceğiz. Relax olabildiğince hem de. Yettik yani, buradayız. Bilen dostlar mutlaka biliyorlar. Uzun da bir maraton bizleri bekliyor. Canım kardeşim. Bu aralar mevsim geçişi olduğu için herhalde olabilir diye tahmin ediyorum ama bilmiyorum abi ya. Var mı sizde de, ne bileyim, var mı böyle bir işe gitmeme durumları? Valla dışarısı mis gibi. Sabah yataktan kalkıyorum. Kalkar kalkmaz şöyle bir kendime check-up yapıyorum. Bir yanım boş ver oğlum. Salla işi, yat diyor. Diğer yanım, valla o taraf çok doğru söylüyor diyor. Çelişkide bile kalmıyorum, vallahi söylüyorum ya. Ama her şeye rağmen hakikaten söylüyorum, yine kalktık, yine buradayız yani. Kurban olduğum. Malum, bugün de oyuna başlıyoruz. Kuralları biliyorsunuz, siz hepiniz, ben tabii ki tek yine. Yine tek. Mahalle maçlarında böyle söylüyorduk ya çocukken. Hadi oğlum, siz hepiniz, ben tek, göreceğiz falan diyorduk. Tabii canım ya. Bizim mahalleye çok güzel bir kız gelmişti abi. Herkes tabii şimdi maç yapıyoruz. Kendisini kıza ispat etme durumunda. Benim arkadaşım, vallahi söylüyorum, takım elbiseyle kalecilik yaptı yani. Şimdi düşünüyorum da, hayvanın akıllısı ilginç gelmiyor ama insanın aptalı hiç şaşırtmıyor yani. Dur oğlum, sloganlardan birisini bulalım, başlayalım. Ne diyoruz? Kurban olduklarım, olmaya devlet cihanda bir nefes saat gibi cümlesini zamanın padişahlarına bile söyleten sağlık ki her şeyin başı. Umarız bugün boyunca da sizlerle birlikte olur. Tıpkı bir ömür boyu sizlerle birlikte olmasını temenni ettiğimiz gibi abi. Sağlıklı, keyifli, güzel, mutlu bir günümüz olsun inşallah ya Rabbim. Bakacağız, memlekette ne oluyor ne bitiyor, gezegende ne oluyor ne bitiyor. Haberleri biliyorum. İlkokulda bize şey diyor öğretmenlerimiz, kavga edince neyi paylaşamıyorsunuz falan diyor ya. Evet, böyle azarlıyorlardı bizi. Ben bütün ülkeyi böyle azarlayasım var. Valla böyle. Ya neyi paylaşamıyorsunuz diye valla fırça atasım var yani. Oy oy. Var, bir dünya haberimiz var. Olabildiğince relax. Ne kadar relax olabiliyorsak tabii, bir de böyle bir durum var. Benim en özendiğim insan tipi, gerçekten söylüyorum, gamsız insanlar vardır ya böyle. Tabii canım. Bak ne olursa olsun babacığım, onun hafızasında, onun gündeminde 3 saniye yani. Tabii canım. Bayılıyorum aslında öyle gamsız insanlara. Evi yansa üstüm duman koktu falan diyecek yani. Tabii canım. Allah bana o özelliği yüklememiş yavrum. Hakikaten söylüyorum. Gerçi ara ara bunu hatırlatıyorum. Allah beni yaratırken sürekli next tuşuna basmış abi. Spor next, müzik next. Yani hiçbir özelliğim yok abi. Bazen bakıyorum. Var var, bir tane özelliğim var. O özellik de şu. Sevgili dinleyenler, bak özelliğimi söylüyorum. Hakikaten söylüyorum. Beni bilmeyenler varsa. Ya tanısınlar beni. Benim en baba özelliğim, yavrum, tokken yemek yiyebiliyorum ya. Tabii canım. Hani yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Benim mide yemeğe doymuyor. Ben de size doymuyorum, kurban olduklarım. Şimdi şu teşekkürname kısmını böyle bir aradan çıkartalım. Sevgili dinleyenler, bugün de dinlemek için bu radyo programını tercih eden güzel insanlar, çok çok teşekkürler. Vallahi söylüyorum. Malumunuz, Bugün de dinlemek için bu radyo programını tercih eden bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Çok paralar kazandığınız harikulade keyifli günlerden birisi olsun inşallah. Seyir halinde olanlar, kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Öğrenci kardeşlerimize, öğretmenlerimize başarılar. Bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza, çiftçimize, yavrum ev hanımına, emek veren, çalışan herkese Allah kolaylık versin. Bir de tabii ki de klavye kahramanı arkadaşlarımıza gerçekten söylüyorum, çok çok teşekkürler. Bakıyorum abi programa girmeden önce gelen mesajlara, yine güzel, yine güzel. Valla. Bak biri şey yazmış. Stüdyoda para mı buldun? Bu ne enerji? Tabii canım ya. Bak enerjiye bak abi. Sanki lotodan para tutturmuşum gibi değil mi? Yani böyle. Başlayalım mı gençlik? Sevgili dinleyen kurban olduklarım, orada mısınız? Yavrum göremiyorum, o yüzden soruyorum. Yani. Alo. Alo, arka taraf sesim geliyor mu? Konserlerde bunu şarkıcılar yapıyor ya, bayılıyorum abi. İşte diyor ki evleniyor muyuz? Bütün bir kalabalık şey diyor. Evet. Duyamıyorum diyor. Ya, yavrum bilmem kaç bin kişi aynı anda bağırıyor. Duyamıyorsan bence müzik hayatını bir daha gözden geçir. Yani. Evet abi, 1, 2, 3 tıp diyoruz, yolculuk başlıyor. Hadi 1, 2, 3 tıp.
0: Günaydın Arif. Bavine tavukları yemlemeye gidiyorum. Yolda seni dinliyorum. Tavuklara da seni dinleteceğim. Daha çok yumurtlasınlar diye.
3: Arif abi, seni çok seviyorum. Ben hep okula girerken seni dinliyorum. Seni çok seviyorum Arif abi. Seni çok seviyorum Arif abi. Sen benim öğretmenim sayılırsın. Çünkü ben hep okula giderken sen bana bir sürü şey öğretiyorsun.
5: Arif Güven Show'da.

0: Güven Şovtay. Bayanlar baylar, radyonuzun uzun sesini olabiliyorsa birazcık daha. Arif Güven yayında. Sevgili dinleyenler, malumunuz biliyorsunuz bunlar ısınma turları ilerleyen dakikalarda. Her şey çok daha keyifli, her şey çok daha güzel olacak inşallah. Hadi bakalım. Şimdi bizim en sevdiğimiz bölüm. Hem sosyal medya adreslerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Hem de aynı zamanda kimler nerede takipte şöyle bir bakıyoruz. Bir nevi yoklama diyoruz biz buna. Öncelikle 0530 071 43 55. Biliyorsunuz Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Hadi bir daha. 0530 071 43 55. Canım ciğerim. Ekleyin telefonunuza. Bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlar varsa adresimiz tabii ki de belli. Programımızın adıyla Instagram'da bizi bulabiliyorsunuz. Arif Güven Showtime yazdığınızda mutlaka çıkacaktır. Facebook beğeni sayfası Arif Güven Showtime. Twitter @Arif Güven. Evet abi, Twitter @Arif Güven. Buyurun. Yine ne kadar güzel toplanmışız. Çok çok teşekkürler gençlik. Vallahi söylüyorum. Manavgat'tan selamlar. Patron, açtık buradayız. Kurban olduğum, teşekkürler. Buyurun, Uşak'tan selamımız var. Edirne aynı şekilde. Nevşehir burada. Patron yaz yoklamaya. Eyvallah, kurban olduğum. Balıkesir, Bandırma. Çok çok teşekkürler. Düzce'den selam var. Çanakkale, Biga burada. Patron. Canım kardeşim, Çanakkale, Biga'da bizlerle birlikte olan temizlik görevlilerine abi bir şarkı demiş ya. Kurban olduğum, ben bir dünya şarkı çalacağım şimdi. Sen istediğini seç. Sebebini sorarsam namertim. Ne diyeyim ya? Buyurun. Valla Londra'dan selamlar. Burada. Yozgat burada. Tokat'ı yaz baba. Eyvallah. Konya, Karaman. Bolu'dan selamlar abi. Nazilli burada. Mardin, Elbistan. Kurban olduğum, Yalova. Akçay. Burhaniye. Selam olsun Burhaniye'de bizlerle birlikte olan bütün güzel insanlara. Buyurun. Ünye baba, Ünye. Yettikari, İnegöl. Eskişehir, Konya, Erzincan. Yaz bizi yoklamaya. Nihat'ım yazdım bile, kurban olayım. Afyon Karahisar'dan selamlar abi. Adıyaman, Adıyaman. Viyana, kurban olayım. Bütün gurbetçilere selam olsun buradan. Almanya. Adana, Adana. Eyvallah. Buyur. Bak ne güzel abi. Trabzon'umuzdan selamlar var ya. Kurban olayım. Canım kardeşim, çok çok teşekkürler. Buralarda, yaylalarda seni dinliyoruz gal. Hadi lan oradan. Bak ben... Ne bu? Bangladeş burada. Gülücük gülücük gülücük. Yemezler yavrum. Telefonun... Bu ne? Dur bakayım. Aliya burada. Çiçeğim. Ferhat'ım. Güzel insan. Canım kardeşim benim. Bütün taksicilere çok çok selam olsun. Enerjik abi. Yine gülmeye başladım. Sesini duymamız yeterli diyor. Çok çok teşekkürler. Sen bir de benim kalçalarımı gör yavrum. Taksiden inemiyorum abi. Mola vakti. Eyvallah, kurban olayım. Kazasız belasız olsun inşallah. Hoş geldin cancağızım. Kolay gelsin. Yanımda çalışan el... Ne bu? Dur bakayım. Yanında çalışan Elvan'ı da yayına bağladım. Aha, anladım. Elvan'ım, aramıza hoş geldin. 1436 Gülay'ım, Yalova selam olsun. Ben de geldim. Yayın bitesiye kadar buradayım. Al yoklamayı abi. Eyvallah, kurban olayım. Şahin Karabulut, Antakya. Bu ne? Dur bakalım. Kalkım Çanakkale. Yavrum ses kaydı yollamışsın ama. Diyorum ya, bazen açılıyor bazen açılmıyor. Senin ses kaydın açılmadı. Bakayım. Merhabalar. Düzce'den kocaman selamlar. Teşekkürler gençlik. Vallahi çok ya. Bu ne? Dur bakayım. Nevzat'ım, kurban olduğum, yine helal olsun haberiyle gelmiş. Al bak. Tokken bile yemek yiyebilen varlık. Hoş geldin diye. Beni de al yoklamaya. Selamlar. Danimarka, Şükran, kurban olduğum. Selam olsun Danimarka'ya. Merhabalar, hoş geldin. Bornova'dan selamlar. Serpil. Hoş geldin canım benim. Ay kurban olurum ya. Bak diyor ki, havalar sıcak, pişik olma, dikkat et. Tabii canım. Bu aralar malumunuz eczaneden en çok satılan şey herhalde pudradır, bilmiyorum ya. Tabii canım. İyi yayınlar çiçeğim, eşinin Hollanda'ya selam olsun. Ömer'im gelmiş, kurban olurum ya. Arif Güven Zam Time, hoş geldiniz. Var yavrum, hakikaten söylüyorum, bugün yine var mı? Var. Anlatacağım. Dur bakayım, yaz yoklamaya ben de buradayım başkan. Balıkesir'den Hakan. Kurban olduğum çok çok teşekkürler. Balıkesir'e selam olsun Hakan. Abi internetten dinliyorum, sıkıntı var. Ulaşamayanlar var. Var mı internette şu anda sıkıntı? Ben yok diye biliyorum da bir dinleyenler internet üzerinden bir haber versinler bakalım. Galiba yok ya, bir tek sende sıkıntı olmuş olabilir, bir kontrol et. Bu ne bakalım. Berlin dinlemede burada. Mürvet'im hoş geldin. Hatay burada. Yaz beni yoklamaya. Buradayım çiçeğim. Sevgili dinleyenler. Buradayız diyoruz ya, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sakın olabiliyorsa hiçbir yere ayrılma.
1: Kırklar elinden bildiriyorum Arif abi. Mümkünse trafikte kırmızı ışık sarıya döndüğü an kornalara abanmayalım.
2: Selam Arif Güven. Ben Pendik'ten Murat. Benim sosyal mesajım trafikle alakalı. Yolda giderken önümüzdeki araçların birden durması, sağa sola sinyal vermeden durması, bundan şikayetçiyim. Teşekkür ederim.
3: Selamun aleyküm. Hayırlı sabahlar Arif'im. Ben kamyon şoförüyüm. Trabzon'dan arıyorum. Adım Kaburan'dan Hüseyin. Bütün şoför arkadaşlarımızı lütfen saygıya davet ediyorum. Seni ilk kez dinliyor. Seni seviyorum.
4: Sevgili Arif, şu ana yolda sol şeritten 20 kilometre hızla gidenlere bir bağır şuradan Allah rızası için ya.

0: İstanbul 3. Havalimanı'nda Mehmet Ali Doğan, lütfen trafikte kuralları ihlal etmemeye, yayalara yol vermeye ve radyoda Arif Güven'i dinlemeye önem gösterin.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı mağazalarında.

0: Követ, Showtime.
1: Bayanlar, baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven...
2: Buyurun. Buradayız, buradayız. Bir fotoğrafımız var. Ben de buradayım, Almanya'dan Gülten. Ay kurbanım, köpeğinin fotoğrafını yollamış ya. Selam olsun. Abi günün şu anda mükemmel. Borsalar hareketli, tam istediğim gibi diyor. Eyvallah kurbanım. Bugün bolca fotoğraf var ya, valla. Buraya gelirken böyle bir yolda story attım. Dedim ki, aslanlar gibi yayın yapmaya giden programcınız ben yazdım. Hemen karşılık gelmiş. Diyor ki, aslanlar gibi mutlu yayıncısını bekleyen dinleyici de mutlu çiçeğim. Ay kurbanım ya. Çok çok teşekkürler gençlik. Şimdi bakalım biz memlekette ne oluyor ne bitiyor. Canım kardeşim, haberler haberler haberler. Hangi haberleri seçtik bakalım. Bu ne oluyor, ben anlamadım. Hakikaten şey diyorum ya. Bu sürekli dışarıda açık mekanlarda, tövbe yarabbim, ilişkiye giren insanlar var. Evet abi. Dün bolca bahsetmiştik. Millet delirdi abi. İstanbul Ümraniye Altınşehir metro durağında buyurun ilişkiye giren çift sosyal medyanın gündemine geldi. Bunun sebebi ne? Niye dışarıda bu iş yapıyoruz? Belki de ev kiraları çok fazla arttığı için olabilir mi? Evet abi. Dün bolca bahsettik. Bebek sahilde vardı. Bankta çırılçıplak oturan bir abi vardı. Şimdi buyurun metro durağında çiftleşen bir çiftin görüntüleri var. Dedim herhalde abi, hakikaten söylüyorum, insanlar çıldırdı. Ya ev kiraları çok fazla diye artık, hani ne bileyim. Bu durum nedir? Bakacağız. Sonra buyurun niye böyle yapıyoruz? Sevgili dinleyenler, Türkiye'de ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde artık bir şey söyleyeceğim. Yataklar doluymuş, biliyor musunuz? Ya yer yok yani, hani bunu söylemeye çalışıyorlar. Türkiye'deki ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde yataklar dolu. Tevekkili biz de boşuna demiyoruz, hani dışarıdaki bu izdiham ne diye. Al. Sinirliyiz, gerginiz. Ünye'mizde, canım kardeşim, Ordu Ünye'ye şöyle bir gidelim. Çünküsü husumetli olduğu kişinin aracını, otomobilini iş makinasıyla ters çevirdi. Görüntüleri de var. Hakikaten söylüyorum. İş makinesi kepçeyle geliyor abi. Arabayı ters çeviriyor. Vallahi adam da bu arada içinde yani. Anlatırım. Buyurun, alışveriş tutkunu borcu için çektiği krediyle, bak şimdi hani böyle bir şey varmış, hastalığı varmış arkadaşın. Neredeydi? Denizli. Denizli Merkez Efendi'de. 37 yaşındaki Filiz diye bir hanımefendi. Yavrum sürekli alışveriş yapıyormuş. Böyle bir hastalığı varmış. Dolayısıyla bakıyor, aha borçlar bayağı bir birikmiş. Demiş ki bu borçları kapatmak için ne yapmak lazım? Kredi çekmek lazım. Kredi çekmiş. Onunla da alışveriş yapmış ya. İcralık oldu. Anlatırız. Yavaş yavaş deliriyoruz yani. Buyurun, bizde bunlar olurken mesela yurt dışında ne oluyor diye bakıyorum. Yavrum İspanya'da mesela şöyle bir haberimiz var. İspanya'da müşteriyi telefonda 3 dakikadan fazla bekleten şirkete 100 bin euro ceza kesilecekmiş bundan sonra. Hani bankayı arıyoruz. Ne bileyim abi, GSM operatörünü arıyoruz. Bizi bekletiyorlar ya böyle. İspanya'da mesela müşterisini telefonda 3 dakikadan fazla bekleten şirketlere 100 bin euro ceza geliyormuş. Vay be. Bu ceza burada uygulanacak olsa herhalde hiçbir şirket bizim telefonumuzu açmaz yani. Anlatırım. Yine bir 3 kağıt hikayesi var. Diksiyon eğitimi de almış. Niye diksiyon eğitimi alıyor? Çünküsü bakın, Adana'da Aslı A. Kendisini Cumhurbaşkanı'nın danışmanıyım yalanıyla insanlara tanıtmış. Milyonluk vurgun yapmış. Şimdi insanlar da hani, lan Cumhurbaşkanı'nın danışmanı yani, ona göre hani. Müsilaj adı verilen operasyon kapsamında Adana'da gözaltına alınan Aslı A kendisini Cumhurbaşkanı danışmanı olarak tanıtıp 30'dan fazla kişiyi 3 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı. Sahte danışmanın bu iş için diksiyon eğitimi aldığı... Abla bak şöyle bir şey de yapmış mesela, bak diyor ki işte sahte danışmanın diksiyon eğitimi aldığı, evet, mağdurları giyimiyle etkilediği de öne sürülüyor. Yavrum bugün çok güzel giyinmişsin diye para mı vermişiz ablaya yani? Buyurun, Havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberi. Tanıştığı kadının ikram ettiği suyu içince bayılan iş insanı banyoda çıplak vaziyette uyandı. Abi insanlar neler yaşıyorlar kurban oldum ya. Benim böyle bir haberle abi memleket gündemine geldiğimi düşünsene. Ünlü radyocu tanıştığı kadının ikram ettiği suyu içince bayılıp kendisini çırılçıplak işte banyoda buldu falan hani. Bu ne rezilliktir ya. İzmir Ödemiş'te anlatırız. Tabii ki de olmazsa olmazımız ne var kurban olduğum hırsızlarımız. Mesela bak Eskişehir'de inanılmaz hırsızlık ne olmuş? Yavrum mezarlık kapılarını çalmışlar ya. Yani çalmışlar bakmışlar kimse yok demişler o zaman çalalım yani. Buyurun. 1700 yıllık oyma taştan. Şimdi 1700 yıllık böyle bir taş bulunmuş ve işte hani eski insanlar biliyorsunuz resimler falan çiziyordu ya. Neyin resmi bulunmuş biliyor musunuz? Hani biz bazen içimizdeki rütüyü de devreye sokuyoruz. Dolayısıyla hani erkeklerle ilgili işte o işte şey parmak diyoruz ya. Parmak resmi yani yumuşat parmak diyeyim ben abi. Parmak resmi ve aynı zamanda 1700 yıllık oyma taştan küfür çıkmış ya. Şimdilik haber başlıkları bu kadar yeterli olmuş olsun. Dediğimiz gibi daha bir dünya haberimiz var. Kurban olduğum sen yeter ki hiçbir yere tabii ki de ayrılma.
3: Bütün radyo programları bir yana, sen bir yana Arif Güven. Bence git anneni babanı mahkemeye ver. Yeni adın renk olsun. Renk olsun. Herkesin hayatına renk kattın be Arif Güven. Helal sana.

0: Arif Güven Showtime.
1: Buradayız. Havasına suyuna taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberleri. Şu haberle bir başlayalım. Abi son zamanlarda niye böyle bir şey olmaya başladı ya? Sürekli aynı tarz haberleri okuyoruz ama yapacak bir şey yok abi. Bu gündem bu. Malumunuz bu cep telefonuyla kadınların görüntülerini çeken yabancı uyruklu arkadaşlardan sonra biz de mi bu akıma uyduk? İstanbul'da otobüste gizlice kadının fotoğrafını çekerken yakalandığı iki çocuk babasıyım yapmayın diye yalvardı. Buyurun. İstanbul Beykoz'da bir şahıs otobüste gizlice kadın yolcunun bacaklarını çekerken yakalandı. Otobüstekileri müdahale ettiği şahıs mühendisim ben iki çocuk babasıyım yapmayın özür dileyelim diyerek yalvardı. Şimdi bazı siteler bu arkadaşın suratını puslayarak buzlandırarak vermişler. Bazıları hakikaten olduğu gibi vermiş, iyi yapmışlar abi. Görsün herkes görsün. İstanbul'da sabah saatlerinde Beykoz'da hareket halindeki otobüste skandal bir olay yaşandı. Bir şahıs gizlice elbise giyen kadın yolcunun bacaklarını çekerken yakalandı. Otobüste bulunan bir yolcunun müdahale ettiği şahıs ben mühendisim iki çocuk babasıyım yapmayın yalvarırım özür dilerim diyerek yalvardı. Önce şöyle bir şey oluyor. Abi böyle bir şey yapmadığını söylüyor. Sonra diyorlar ki ver bakalım şu telefonu ve telefonu açıp bakıyorlar abi. Hakikaten çekmiş mi çekmiş diyorlar ki peki bu ne yani... Fotoğrafı çekilen kadın yolcu da fotoğrafımı çekmek ne demek diye bağırıyor. Haklı. Sen kimsin abi benim fotoğrafımı niye çekiyorsun? Tacizci şahsın cep telefonunu kontrol eden yolcu galeride fotoğrafın çekildiğini doğruluyor, görüyor. Yolcu bu fotoğraf ne iki çocuk babasıyım diyorsun kızın fotoğrafını çekiyorsun diyerek tepki gösteriyor. İhbar üzerine gelen polis tacizciyi malum biliyorsunuz gözaltına aldı, karakola götürdü, sonra serbest kaldı. Oy kurban olurum ya. Şimdi... Verin abi görüntüyü komple verin ya. Vallahi söylüyorum. Verin. İnsan içine hani... Şimdi bazıları şey diyor şimdi ya işte bunun çoluğu var çocuğu var işte rencide olacaklar. Yavrum olsun zaten amaç da bu. İnsan içine çıkmasın yani bunu sağlayalım abi. Sırf elbise giymiş diye bir kadının fotoğrafını çekiyorsa zaten bu arkadaşım bir şey söyleyeceğim. Bu zihniyetteki bir adamın topluma karışması gerekmiyor bence. Evet abi otursun evinde abi. Otursun utansın istediği kadar utansın yani. Sonrasında haber bak şöyle devam ediyor. Otobüste kadın yolcunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şahıs adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Bu sefer geç bırakılmış bence bilmiyorum yani. Buyurunuz. Denizli'de üstsüz alışveriş yapan kadın haberi vardı. Sonrasında bu arkadaşı da serbest bırakmışız. Dediğim gibi bu ara insanlar hakikaten çıplak vatandaşa dönmeye başladık ya. Herkes soyuruyor yavrum. Denizli'de sabah, hatta şöyle söyleyelim, sabaha karşı taksiden indikten sonra üstsüz şekilde girdiği marketten alışveriş yapan kadın emniyette ifade verdikten sonra sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sabaha karşı 05 sıralarında Pamukkale ilçesi Çamlaraltı mahallesinde olay meydana geliyor. İddiaya göre marketin önüne bir araba geliyor. İçinden üstü olmayan bir abla iniyor. 43 yaşındaki M.B. Hiçbir şey yokmuş gibi gayet rahat abi markete giriyor. Marketteki çocuk da şaşırıyor. Bir tane müşteri var o da bakıyor o da şaşırıyor yani. Yarı çıplak bir şekilde markette alışveriş yapmaya başladı. Market çalışanı ve müşteriye aldırış etmeden gayet rahat tavırlar sergiliyor kadın böyle. Sonrasında kimliği tespit edilmiş, ifade vermiş, serbest kalmış. Şimdi bu çıplaklık haberlerine ilk başta tamam hani şaşırdık falan hani tepki gösterdik de artık yavrum biraz sıkmaya başlamadı mı bu haberler? Ya da diyorsun ki bu bir şey mi? Hani bir, ne bileyim abi bir oyun var da biz de bu oyunun bir parçası falan mıyız yani? Çünkü benim çözemediğim, benim anlamadığım şu, bu tarz haberler peş peşe gelmeye başladı biliyorsunuz yani. Bu işte bir gariplik yok mu sevgili dinleyenler? Vallahi benim aklım basmıyor. Basıyor yani kafamda tabii ki. Niye böyle olduğuna dair fikirlerim var ama bilmiyorum. Yani ülke iyice hakikaten söylüyorum Amerikan pastası filmi vardı ya. Biliyor musunuz ki sıkı dostlar ya da ne bileyim abi sinema severler mutlaka biliyorlar. Vallahi ülke iyice Amerikan pastasına döndü yani. Var kurban olduğum bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Olabiliyorsa sen sakın hiçbir yere ayrılma.
2: Arif merhaba. İzmir'den Ayşe, ben de buradayım.
3: Şaka şaka abi, Manisa'dan İsmail, ben de buradayım.
4: Arif abi selam, biz Gebze'den. Seni çok seviyoruz, biz de buradayız.
5: Selamünaleyküm Arif abi, kolay gelsin. Ben Bursa İnegöl'den Emre. Abi senin olduğun her an biz de buradayız. Abi sen olmadın mı dükkanda işler olmuyor abi. Vallahi olmuyor. Bazen böyle pazartesi salı falan arada bir yayında olmuyorsun abi. İnan o kadar kendini aratıyorsun ki. Yani abi sen olmadın mı çalışmanın tadı bile olmuyor abi.
6: Arif abi merhaba, ben Uşak'tan Ceylan. Şu anda tarlada fasulye yoluyoruz. Ben de buradayım.
7: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
8: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
9: İşte Çetmen, işte hayat.
10: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazaları'nda. Saygı Mağazaları size özel.
11: Saygı Mağazaları.
12: Nisan'da bahar coşkusu.

0: ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084. Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Özgüven Show'da.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz yükseltin. Arif Güven yayında.
2: Evet, şimdi şöyle bir bakalım. Memlekette ne oluyor da bitiyor canım kardeşim. İstanbul Umraniye Altınşehir metro durağında ilişkiye giren çift sosyal medyada gündem oldu. Haberi böyle vermişler. Türkiye İstanbul Bebek sahilinde güpe gündüz bir vakitte ilişkiye giren çiftin görüntülerini konuşurken başka bir görüntüde İstanbul Umraniye metro durağından gelmiş. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde metro istasyonunda cinsel ilişkiye giren çift görüldü. Türkiye ilginç haberlerle sarsılmaya devam ediyor. Hakikaten söylüyorum. Niye böyle bir şey yapıyoruz ya? Oğlum bize memleketçe büyü mü yaptılar? Ne yaptılar? Bilmiyorum ki yani. İstanbul Bebek'te gündüz saatlerinde cinsel ilişkiye giren çiftin görüntüleri kamuoyunda ana konusu haline gelmişti. Şahıslardan biri tutuklanırken diğeri ise akıl sağlığı yerinde değil iddiasıyla hastaneye sevk edildi. Bebek olayının şokunu atlatamayan bizim memleketimiz şimdi de Umraniye'den gelen canım kardeşim görüntülerle sarsıldı. Akşam saatlerinde çekilen görüntülerde Umraniye Altınşehir metro durağında karanlığa bakan bölümde bir çiftin cinsel ilişkiye girdiği görüldü. Görüntülerde çift duvarın... ya arkadaşlar... Babacım niye böyle bir şey yapıyoruz ya? Ha? Kurban oldum. Artık bu işi dışarıda alenen yapacak halimiz yok herhalde. Ama diyorum sebebi belki de artan ev kiraları olmuş olabilir, bilmiyorum. Hani bir de hep şey söylüyoruz ya, arkadaşlar her geçen gün fakirleşiyoruz falan diyoruz ya. Dolayısıyla da hani buradan yola çıkarak böyle bir söz var. Bilenler mutlaka biliyorlar hani zengin parasıyla fakir karısıyla oynar diye. Yavrum fakirleştiğimiz için artık hani bu oyunu dışarıda yapmayalım ama yani. Tabii canım. Niye bir insan bunu yapar abi? Niye? Ben söyleyeyim şimdi, hep buraya kadar makara tukaraydı. Vallahi işte bu durum tam anlamıyla Allah'tan korkmamak, kuldan da utanmamak yani. Ne diyeyim? Lan bu kadar da olmaz artık diyorum. Ertesi gün bir şey oluyor. O vallahi olmuş diyorum yani. Buyurun buna bakalım bir. Canım üyem, kurban olduğum, yüzümetli olduğu kişinin arabasını iş makinesiyle ters çevirdi. E.Ç. kullandığı iş makinesi ile iddiaya göre aralarında husumet bulunan Onur D. yönetimindeki arabanın plakasını vermişler. Geçelim, arabanın önünü kesti. Önce bir arabayla geliyor. Daha doğrusu hani arabanın önünü iş makinesiyle, kepçeyle kesiyor. Otomobille geri manevra yapan Onur D. bir iş yerinin önünde park halindeki arabaya çarpıyor. Bu arada E.Ç. iş makinesinin kepçesiyle içinde sürücü haricinde bir kişinin daha bulunduğu arabayı kepçeyle bildiğini abi ters çeviriyor yani. Ters dönen arabadan çıkan Onur D. iş makinesinin sürücüsünü durdurmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı. E.Ç.'nin kepçeyle tekrar vurduğu araçta bulunan Onur Ç. de kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Olayda yaralanan Onur D. Onur Ç. Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İnşallah ciddi bir şey yoktur. E.Ç. jandarma tarafından gözaltına alındı. Öte yandan olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Hakikaten söylüyorum ya. Abi geliyor kepçeyle, artık kime kızdıysa ki... Onur Ç.'ye kızmış. Velhasıl arabasını kepçeyle langırt diye abi ters çeviriyor yani. Ne oluyoruz? Kurban olduğum. Buyurun. Bak gerginiz diyoruz ya. Daha da abi şimdi sıcaklıklar artacak. Sıcaklıklar artınca sinir katsayımız da elbette artacak. Tabii canım. Ki buradan bütün esnaflara da hakikaten söylüyorum, böyle seslenmek istiyorum. Şimdi işini çok severek güler yüzle yapanlar elbette vardır da bu sıcaklardan dolayı herhalde bir tık daha böyle bir... Ya bir iş yerine giriyor, bak giriyorum bakkala mesela, sallıyorum. Selamünaleyküm, hayırlı işler diyorum. Ben diyorum. Abiden tık yok yani. Surata bakıyorum, surat bir karış. Hani şey zannediyorum, diyorum oğlum herhalde benden de az önce birisi buraya girdi. Abiyi soydu gitti yani. Öyle bir ifade var. Diyorum ki abi bak selamünaleyküm dedim ya. Sizden dedim bak hiç tık bile çıkmadı. Suratıma baktı. Sıcak dedi ya. Ben şimdi sana selamünaleyküm demek için ne yapayım abi? Ocakta mı geleyim, Şubat'ta mı geleyim, ne yapayım yani? Velhasıl şunu söylemeye çalışıyorum. Daha da hava sıcaklıkları artacak. Dolayısıyla da çok daha böyle öfkeli haberler duyacağız. Al bak. Kocasına kızdı, öfkesini arabadan çıkarttı. Yavrum. Ya memlekette araba bile şiddet görüyor, anlatabiliyor muyum? Yani hani insanları geç, hayvanları geç, araba bile şiddet görmüş. Arabaya şiddete hayır. Adana'da eşiyle tartışan bir kadın öfkesini kocasının arabasından çıkarttı. Kilit parke taşıyla araca dakikalarca zarar veren kadın saniye saniye görüntülendi. Edinilen bilgiye göre Adana Seyhan ilçesinde olay meydana geliyor. İddiaya göre BK isimli genç kadın bir süre önce eşi SK ile tartıştı. Yalnız bir şey söyleyeceğim. İsimlerinin kısaltması da hakikaten çok enteresan değil mi ya? BKSK yani. Evet abi. İsimlerinin kısaltmasının BK ve SK olması da olaya ayrı bir heyecan katmış, yemin ediyorum. Birazdan bu habere de bakarız. Gençlik kurban oldum. Sakın hiçbir yere ayrılmayın. Paramız

0: Özgüven Showtime.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayın.
2: Buradayız kurban olduğum. Havasına suyuna taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberleri. Evet abi, kocasına kızdı, öfkesini arabadan çıkarttı diye böyle bir haber vardı. Yarım bırakmıştık, dolayısıyla da tamamlayalım. Nedir bakalım, edinilen bilgiye göre Seyhanlı ilçesinde meydana gelen iddialara göre B.K. isimli genç kadın bir süre önce eşi S.K. ile tartışıyor. Tartışma sonrası S.K. evi terk ediyor. Kadın ise evden koşarak... Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu olayın görüntüleri de var. Şimdi Adana'dan bahsediyoruz. Abla bir tane böyle parke taşı almış, arabaya vuruyor bir şeyler yapıyor. Ama o kadar böyle sessiz bir eylem ki bu. Vallahi söylüyorum yani, kadın mesela hiç bağırmıyor, çağırmıyor. Mesela birine kızgınsan abi, arabasını bile parçalarken ne bileyim abi, bağırsın çağırsın. Hiç böyle gıkı çıkmıyor. Yani gayet normal bir şey yapıyormuş gibi. Böyle bir ses yok, bir bağırma yok, bir çığlık yok, bir öfke yok. Şimdi abla hakikaten söylüyorum, taşla arabaya vura vura bir hal oluyor. Bu abloyu ya arkadaş sen ne yapıyorsun diye tutan da olmuyor. Hani tutan da olmuyor. Bütün bunların hepsi Adana'mızda oluyor. Baktım canım kardeşim, görüntülerde vallahi söylüyorum ya. Görüntülerde bir kere hiç böyle ne bileyim Adana ruhu yok, anlatabiliyor muyum ya? Dur şimdi şu habere bir bakalım. 1700 yıllık oyma taştan canım ciğerim. Dediğimiz gibi hani sen öyle düşün, parmak resmi ve aynı zamanda küfür çıkmış şimdi. Bu küfür de Sekondos diye birisine abi edilmiş. Sekondüs, doğru mu söylüyorum? Herhalde böyle bir şey yani. Şimdi ünlü Hadrian duvarlarının yanında taşa oyulmuş antik Roma böyle grafiklerini deşifre eden tarihçi gördükleri karşısında şaşkına uğradı. Haber aynen böyle. 1700 yıl önce oyulan bu taşta dediğimiz gibi erkek cinsel organının resmi çıkmış ve aynı zamanda Roma askerini hedef alan aşağılayıcı sözler tespit edilmiş. Sekondüs diye bir arkadaştan bahsediliyor.

Malumunuz o resimden bahsediyoruz. İlk etapta ki göze çarpıyor. Hatta kocaman, dolayısıyla göze çarpmıyor. Gözümüze girecek gibi duruyor yani. Uzmanlar Roma dönemindeki bu sembolün genellikle, bak mesela, iyi şans veya doğurganlığın sembolü olarak kullandığını ifade etmişler. Ya geç Allah aşkına ya. Adam bizzat abi çizmiş işte oraya yani. Hadrian duvarındaki işte bu resimlere daha önce de rastlanmış mesela. Nevzat'ım sana şimdi, o da arkeolog olduğu için söylüyorum. Sana hiç o resim geldi mi, öyle söyleyeyim yani, denk geldin mi yavrum? Arkeolojik alanda şimdiye dek bu türde 13 tane sembol gün yüzüne çıkartılmış. Demek ki daha önce 13 tane daha bulunmuş. Ve derler ki şimdi tarihçiler yazıya da bakmışlar. Mesela hani kaba etimiz, öyle söyleyelim. Hani öyle diyoruz yayında, şimdi başka bir ismi daha vardı, o böyle zınk diye söylenmiyor. Ki kaba et diye bana tuhaf geliyor. Ben şimdiye kadar hiçbir kabalığını görmedim, hep söylüyorum. Velhasıl hani o... Bu kaba etin üç harfli böyle bir tabiri var ya. Sekondüs için aynen bu tabiri kullanmış. Hani dit sekondüs yazmış. Dedik bu nedir ya? Abi çok merak ediyorum. Hakikaten söylüyorum. Şimdi sekondüs dediğimiz bu arkadaş, bu yazıyı yazan arkadaşa nasıl bir kaba etlik yapmışsa, öyle söyleyeyim. Evet abi, nasıl bir kaba etlik yapmışsa, bak şimdi 1700 yıl sonra biz yine bu sekondüsün kaba etliğiyle arkadaşı anıyoruz yani. Sekondüs kimmiş abi? Romalı bir çavuş. Herhalde Romalı bir çavuştu bu arkadaşı da, sürekli 3-5 nöbet mi yazdı? Yavrum ben hani çok merak ediyorum ya. Bu sekondüs bu arkadaşa ne yapmış olabilir ki? Bu kadar bu arkadaşı kızdırmış. Yani biz 1700 yıl sonra bile sekondüsün canım kardeşim nasıl bir arkadaş olduğuyla alakalı, nasıl bir insan olduğuyla alakalı fikir sahibi olabiliyoruz. Yani şaka olsun diye mi yaptı? Hani bilmiyorum abi. Bak arkadaşlar, buraya bir yazı yazıyorum. Yıllar sonra bile bu arkadaşı herkes tanıyacak dedi ve orta çağ kahkahasımı attılar. Ne yaptılar yani? Ya da söyle, ya bak şimdi şunu da merak ediyorum mesela. Duvara yazdın abi. İşte dit sekondüs yazdın. Sonra barıştılar mı acaba, ne oldu yani? O onu affetti mi? Abi çok merak ediyorum. Hakikaten söylüyorum ya. Dit sekondüs yazmış. Kim yazdıysa artık bilmiyoruz. Keşke altına imzasını da atsaydı valla. Hani, bak şimdi sekondüsü biz yıllar yıllar sonra konuşuyoruz. Babacığım keşke seni de bilseydik, seni de konuşsaydık ya. Bir de ne vardı? Peynirle gömülmüş bir şey vardı, hatırlıyor musunuz? Mısır'da mıydı abi? Peynirle gömmüşler ya. Dedim oğlum bir insanı niye peynirle gömerler? Yani hani ne bileyim abi, işte o zamanki yetkiliye artık nasıl bir şey yaptıysa. Hani bunu peynirle gömün demiş adam. Yani peynirle gömmüşler abi. Sayın kralım. Taze kaşar mı kullanalım hani? Ha, taze kaşar kullanın. O zaten yıllarca. Sonra abi eski kaşar. Aa bak, eski kaşar dedim, özür dilerim. Ha, adam şunu düşünmüş olabilir. Oğlum bak, bunu öyle bir şeyle gömün ki yıllar sonra bile bu arkadaşın nasıl bir insan olduğunu herkes anlasın diye. Neyle gömelim? Kaşarla gömün. Sonra zaten o eski kaşar olur yani. Hay ya, 1700 yıl önce, vay be baba. Kurban olduklarım. Şimdi program başındayken hani sıkı takipçiler mutlaka duymuşlardı. Dedim ki ilkokulda öğretmenlerimiz bizi böyle azarlıyordu. Abi işte neyi paylaşamıyorsunuz falan diyordu. Dolayısıyla da hani buradan da yola çıkarak biz bir ara şey yapmıştık. Dedim ki canım kardeşim, işte bu hani neyi paylaşamıyorsunuz yazısını abi memleketin girişine bir yere yazmak lazım. Yani ya da işte bütün memleketi böyle fırçalamak lazım demiştim. Şimdi biz bunu yaptık, sıkı takipçiler mutlaka abi diyorlar. Dedim ki abi hani ülkenin girişine, abi sınır kapılarımıza bir tabela koyalım ve o tabelada ne yazsın diye sordum. Sağ olsunlar, acayip de böyle keyifli mesajlar gelmişti. Şimdi bir tık böyle bir fantastik bir durum yapacağım. Çünkü gündemden uzaklaşmış oluruz. Malumunuz şimdi düğünler, dernekler abi kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi az önce böyle bir düğün davetiyesi geldi. Buradan da yola çıkarak, ki canım kardeşime de şimdiden buradan mutluluklar diliyorum. Muhtemelen arabada şu anda hala beni dinliyordur. Dedim oğlum emin misin? Yani şimdi bu klasiktir hani, benim söyledim tabii ki işte evlenecek olanlara. Oğlum emin misin? Hani sorarız böyle. Velhasıl buradan yola çıkarak babacığım şöyle bir şey yapalım diye düşündüm. Bu nikah salonların girişine ne yazılması lazım? Yani sizce, evet abi, hem böyle gündemden biraz uzaklaşmış oluruz.
nikah salonunun girişine baba bence şu yazılmalı dediğiniz, abi düşün böyle bir tabela var abi, nikah salonundan içeriye giriyorsun, koca bir tabela.

Tabela var ve tabelada ne yazsın abi? Hani geçmiş olsun mu yazsın? Ne bileyim, nikah salonunun önüne kocaman bir tabela koyalım. İşte her canlı ölümü tadacak yazalım. Ne bileyim. Bir tık böyle fantastik bir konudur. Nikah salonunun girişine babacım ne yazalım? Günün konusu bu. 0530 071 4355 malibunuz Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Yazınız, yollayınız.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
3: Nissan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.

0: Güzel halı yıkama. 226 0 888 250 44 çift 0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı. www.realhalıyıkama.com.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
5: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Güven Showtime.
1: Bayanlar baylar,
2: kaldırabildiğin kadarıyla Arif Güven Showtime radyonuzda.
1: Arif Güven yayında.
2: Hem bu arkadaşın sesini yayına veriyorum hem de üstüne kendim konuşuyorum. Anneanneme babaannem gibi onlar da aynı anda konuşup aynı anda susuyorlardı abi. Vallahi söylüyorum. Allah rahmet eylesin. Sevgili dinleyenler, malumunuz artık olayı böyle bir futbol maçı gibi düşünürsek biliyorsunuz ki bu dakika itibariyle kale değişikliği oldu. Bir bu kadar daha sizlerle birlikteyiz. Evet. Şimdi günün konusunu soran dostumuz olmuş. Söyleyelim, az önce verdik. Bir kez daha hatırlatalım. Program başındayken dedim ki abicim hani bütün memleketi ya arkadaş neyi paylaşamıyorsunuz diye böyle bir azarlayasım var. Hatta bunu böyle bir yazı haline getirmek lazım. Belli yerlere asmak lazım. Hani neyi paylaşamıyorsunuz? Okuldayken öğretmenlerimiz bize böyle fırça atıyordu. Biz bu konuyu işledik. Dedik ki yıllar önce, yıllar değil de herhalde abi ya bir yıl olmamıştır bilmiyorum da. Dedim arkadaşım, sevgili dostum, memleketin girişine ne yazmak lazım? Böyle kocaman bir billboard düşün, kocaman böyle bir tabela düşün. Ne yazmak lazım? Bununla ilgili zaten konuşmuştuk. Bir de üstüne böyle sağ olsun var olsun canım kardeşim bir davetiye getirdi radyoya. Dedim oğlum emin misin? Dolayısıyla bu hani emin misin çok böyle şeydir. Klasiktir. Dolayısıyla bunu biz çeşitlendirelim. Şöyle bir şey yapalım. Nikah salonlarının girişine böyle bir kocaman bir tabela düşün abi. O tabelada ne yazsın? Günün konusu bu. Fantastik bir konu. Dolayısıyla da kayla kafayı dağıtalım. Bakalım mı arkadaşlarımız neler yollamışlar. Teşekkürler bu arada klavye kahraman arkadaşlarımız. Vallahi harikasınız. Bak ne güzel. Hala geç değil yazsın abi. Tabii canım. Düşün, nikah gelmişsin abi. Nikahım var. Tabelada hala geç değil yazıyor. Vallahi benim kafamı bir kurcalar gibi geliyor bana. Bilmiyorum yani. Tabii canım. Buyur. Evleneceğim, evleneceğim. Vermezlerse kaçıracağım diyenlerin tek adresi yazısın abi. Güzel. Böyle bir abla vardı değil mi? Evleneceğim. Şimdi Nani'yi yedin yazsın abi. Allah taksiratını affetsin yazsın. Son pişmanlık neye yarar yazsın. Bak yine tabeladan bahsediyoruz. Dün malumunuz bir tabeladan bahsetmiştik. Canım kardeşim ondan bahsediyor. Baba. Bu ne? Dur bakayım. Sınırdan önce son kaçış kapısı yazasın abi. Güzel. Buraya uğramadan o zevke varamazsın yazasın. Güzel. Bir diyalog yollanmış. Polat nikah demiş, Memati demiş ki istemem, o beni öldürür. Kurtlar Vadisi. Repliği bu. Canım abim yollamış. Çıkmaz sokak yazılsın. Ben şimdi siz hani böyle yolluyorsunuz ya. Hep böyle empati yapıyorum. Vallahi söylüyorum. Düşün yani diyor oğlum Arif hani nikah kıyacaksın abi. Salondan içeriye giriyorsun. Girmeden önce koca bir tabelada. Aynen bu yazıyor mesela. Çıkmaz sokak. Zararın neresinden dönersen kârdır. Ben yandım sen yanmayasın abi. Buyur. Bu senin son eğlenceli gecen yazsın. Vallahi harika örnekler yollamışsınız. Nikah salonunun girişine bir yazı asıyoruz. Bu yazı ne olsun diye sorduk. Bakalım. Abi hiçbir şey yazmaya gerek yok. Geçmiş olsun yaz yeter demiş ya. Bunu ben söylemiştim zaten. Hani örnek olsun diye verdim. Düşünsene yavrum. Hani nikah salonuna giriyorsun. Koca bir tabela, tabelada şey yazıyor. Her canlı ölümü tadacaktır yani. Ne oluyoruz lan? Emin misin? Evet, bu emin misin? Çok klişe zaten. Her gencin başına gelebilir. Allah başka gam, keder vermesin yazsın. Buradan çıkış yok yazsın. Nikah salonuna girdin mi buradan çıkış yok. Güzel. Evlenmeden önce gözünüzü dört açın. Evlendikten sonra yarısını kapatın yazsın. Köprüden önceki son çıkış yazsın. Bak hani iyimser düşünenler de var. Sevelim sevilelim. Dünya kimseye kalmaz yazsın.

0: Bazılarını okuyamıyorum yavrum. Hani bu az önce şeyde vardı ya işte, hani 1700 yıllık böyle bir resim bulunmuş ya. Onunla alakalı da cümleler kurulmuş. Yani onları tabii ki de okuyamayız. Bak bu güzelmiş. Nikah girişinin önündeki tabelaya lütfen beyninizi görevliye teslim edin yazsın. İyiymiş. Lütfen beyninizi görevliye teslim edin. Sırat yazılsın abi diyor. Sırat Köprüsü. Çok çok teşekkür ederim. Vallahi acayip keyifli mesajlar var ya. Yine bekleriz yazsın. Evet. Herkes zorla evlendiriliyormuş gibi değil mi? Hiç kimse iyi bir şey söylememiş abi. Vallahi söylüyorum ya. Bak demiş ki canım kardeşim. Bu da bak bu da hani böyle bir, biz bunu yaptık ama değil mi? Hani şimdiki aklınız olsa evlenir miydiniz, evlenmez miydiniz diye sormuştuk. Diyor ki 100 evli çifte sorduk. En popüler cevabı arıyoruz. Evlendiğiniz güne geri gitseniz nikah memurunun sorusuna yine ne yanıt verirdiniz diye sormuş. Bilmiyorum abi. Ne yapalım? Birazdan. Peki birazdan mesajlara kaldığınız yerden devam ediyoruz.
1: Darıca'dan Sadık ben abi. Senin yüzünden eve gidemiyorum. Arabada oturuyorum.
2: Abi ben Ortaca'dan Engin. Seni çok severek dinliyorum. Ofisinize geleceğim eğer bir gün iznin olursa.
3: Arif abi ben Pendik'ten Hasan. Şimdi sana herkes nereden buldun bu manyağı diyor. Peki seni bir dinlediğimiz için biz de bir manyak olmuş olabiliyor muyuz? Kafamda deli sorular. Bir cevap ver be abi.

0: Çok çok da teşekkürler. Artık mesaj yollamayınız. Elimizde bir hayli fazla mesajımız var. Sağ olun, var olun. Her zaman olduğu gibi abi. Yine kotayı fazlasıyla doldurmuşuz. Dedik ki arkadaşlarıma fantastik böyle bir konu olsun. Abi nikah kıyacaksın. Salona gidiyorsun. Salonun tamam önünde abi koca bir tabela var. O tabelada ne yazsın diye sordum. Buyurun. Bu neyin kafası yazsın? Bu neyin kafası? Söylerdim de yani at kafası. Evet abi at kafası yazsın. İnşallah yazsın. Deden baban dibini göremedi. Sen de dibine varamayacaksın. Boşuna yazsın. Eyvallah. Buyurun. Mantığın bittiği yerde evlilik başlar yazsın. Mantığın bittiği yerde evlilik başlar. Bu da güzelmiş ya. Navigasyonu değiştir yazsın. Hey, kaç git buradan yanlış geldin. İçeriye girmeden önce bir düşün. Arkana bakmadan kaç git yazsın. Aa bak bu iyiymiş ya. Düşün abi nikah salonundan içeriye giriyorsun çok mutlusun. Bir tabelayı görüyorsun tabelada şu yazıyor. Mahkeme salonuna da bekleriz yazsın. Sen kendinde misin? Bir daha düşün yazsın. Hiçbir şey için geç değil. Geri dönüşü yok, geri dönüşümü yoktur yazsın. Güzel. Abi hakikaten acayip keyifli mesajlar var ya. Dur bakayım. Son pişmanlık neye yarar? Evet bu geldi. Hiçbir şey için geç değil. Geldi. Diyor ki bak sadece mal yazsın abi. Güzel bir şey hakikaten ya. Abi çok kötü hissederdim ben kendimi ya. Düşünsene. Kendimi hayal ediyorum abi. Salondan içeri gireceğim. Koca bir tabela ve sadece mal yazıyorsun diye. Nikah masasına oturdun işte. Yazılması doğru olabilir abi. Eyvallah kurban oldum. Tövbe yarabbim ya. Sefiller yazsın demiş ya. Aç ve sefilsiniz. Hala evlenmek istiyorsunuz. Köprüden önce son çıkış geldi. Bakayım. Bak diyor ki şimdi hani belediyelerin oluyor ya genelde nikah salonları. Dolayısıyla da diyor ki şimdi bilmem ne belediyesi mezbahanesi yazsın abi. Sebep de diyor ki çünkü diyor içeride gencecik insanlara kıyıyorlar. Yani. Kurban olduklarım birbirinin benzeri olanları okumuyorum. Bilginiz olsun. Geldikleri gibi giderler yazsın abi. Eyvallah. Siz içeriye girenler dışarıda bırakın bütün umudunuzu yazsın. Ya bu da olabilir mi ya? Nikah abi dairesinin önünde salonun önünde bak tabelada şu yazıyor hesap eyle. Verilen mal geri alınmaz. Welcome to hell yazsın. Cehenneme hoş geldiniz. Maskesiz girilmez yazsın. Birbirinize saygı duymayacaksanız evlenmeyin yazsın. Evet. Korkma senin de hoşuna gidecek yazsın. Girerken iyi de çıkışı düşün yazsın. Güzel. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak yazsın. Bak bu da güzel bir uyarı. Nikah salonundan içeriye giriyorsun tabelada şu yazıyor. Güzel gibi görünen bazı şeyler kötü olabilir haberin olsun yazsın. Kurban olduklarım vallahi bir dünya mesaj var artık yollamayınız. Yetmeyecek çünkü. Dur yolcu yazsın. Evet. Bu kapıdan nice şampiyonlar geçti yazsın. Zararın neresinden dönersen kârdır. Şimdiki aklım olsa o masadan kaçardım kaçardım demiş yani. Hani az önce şey dedim ya şimdiki aklınız olsaydı yavruma nikah memuruna yine verdiğiniz o cevabı verir miydiniz? Cevabı bırak diyor ya masadan kaçardım demiş yani. Afrika atasözü abi, leoparın kuyruğunu asla tutma. Tutarsan asla bırakmayasın. Bilmiyorum yavrum. Uy kurbanlıklarım bir parti daha mı? Evet sevgili dinleyenler, valla bir dünya mesajımız var. Dolayısıyla şöyle bir şey yapacağız. Bir parti daha Abi daha çok mesaj var ya. Artık valla yollamayınız kurban olduklarım diye. Sonra okulamıyor. Ondan sonra da malumunuz. Abi ben fırça yiyorum yani. Program bitiyor. Valla söylüyorum ya. Hani mesajını okumadım dinleyiciler yüzünden. Abi 10 dakika kulaklarım çınlıyor. Kıpkırmızı oluyorum valla. Gir yavrum gir. Bir parti daha bakacağız. Hatta iki parti bakalım.
1: Arif Güven. Show. Arif Güven. Ben Gevze Kocaeli'den Murat Çalışkan. Seni dinliyorum. Bağımlılık yaptım ben de Arif. Yan etkin var mı acaba?
2: Herekeliler de burada Arif Bey. Herekeliler de. Herekeliler de burada Arif Bey. Herekeliler de.
3: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
5: Saygı mağazaları.
6: Bu yazın en sağlam parçası Case IH'ten geliyor. Satış sonrasında 5000 TL ve üzeri harcamalarınızda yazlık yelek hediye. Size en yakın Case IH bayilerimize ve servislerimize bekliyoruz. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününüz kutlu olsun.
7: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
8: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
9: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
10: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Güven Şoltay. Mesajlar, mesajlar, mesajlar. Bakalım, bakalım, bakalım. Kurban olayım senin. Kurban ne güzel demiş ya. Seda Sayan'ın girdiğini düşünsene. Seda Sayan, abi hani düşün. Oğlum nikah kıyacağı sal olur. Önüne tabela koy ve tabelada şey yazsın. Gene mi sen? Kim vardı ya? Biri vardı. Bu bir rivayet midir, gerçek midir bilmiyorum da. İşte sallıyorum. 3-5 sefer evlilik yapmış. Abi başarılı olamamış. Dördüncü evleniyor. Ve gelen davetlere tekrardan hoş geldiniz diye böyle bir konuşma yaptığını düşünsene davamın yani. Yeniden hoş geldiniz. Bakalım bakalım bakalım. Abi nikah memuruna hayır diyerek espri yapmaya çalışmayın yazsın. Doğru söylüyorsun ya. Bu nikah memurlarının ciddiyeti niye böyle abi? Belli ki abi insanlar hani sevmişler, oraya kadar gelmişler. Şimdi şaka olsun diye. Gerçi şaka olsun diye diyorum ama siz de şaka yapmayı verin ya. Hakikaten söylüyorum yani. Komikmiş gibi. Evet de geç yavrum yani. Boş ver bir seferde espri yapma, milleti güldürme yani. Bakalım bakalım, haklarınızı helal ediyor musunuz yazsın. Şu an itibariyle radyolarına yeni açanlar varsa, dediğimiz gibi fantastik bir konu verdik. Nikah salonlarının girişine böyle bir yazı asıyoruz. Ne yazsın orada diye sorduk dinleyenlerimize. Çocuk konusunda acele etmeyin yazsın abi. Eyvallah canım kardeşim. Güzel bak, diyor ki erkekler için ayrı tabela olsun, kadınlar için ayrı tabela olsun. Erkekler için şu, hani şimdi açık net söylemeyelim de öpüşmek diyelim yani. Sırf öpüşmek için evleniyorsanız evlenmeyin yazsın. Kadınların olduğu tabelada aile evinden kaçmak için evleniyorsanız evlenmeyin yazsın. Evet yani güzel. Vallahi çok mesaj var. Birbirinin benzeri olanları es geçiyorum, bilginiz olsun. İyi bir evlilik sözleşmesini hayat kurtarır. İyi bir evlilik sözleşmesi hayat kurtarır Yasin abi. Ben şey demiştim ya işte, her canlı ölümü tadacak. O da diyor ki her canlı yüzüğü takacak Yasin abi. Bak zekice bir abi şey olmuş bu, diyor ki matematik bilmeyen giremez yazsın. Böylece diyor epey bir tasarruf sağlarız memlekette. Şimdi doğru mu? Doğru abi. Evet yani. Evlilik hayatı müşterektir yazsın abi. Güzel. Diyor ki bak, gerginliği dağıtma adına ufak böyle bir nükte olabilir abi. Mesela düşün. Tabelada şey yazıyor abi. Tam gireceksin. Durun. Siz kardeşsiniz yazsın. Gerçek dünyaya hoş geldiniz yazsın. Eyvallah, kurban olduğum. Trip dünyasına hoş geldiniz yazsın demiş ya. Tabii canım, evlendik artık. İstediğin kadar trip atabilirsin. Dolayısıyla trip dünyasına hoş geldin. Güzelmiş ya. Vallahi harika mesajlar var. Düşün, nikah salonundan içeriye gireceksin. Koca bir tabela. Tabelada şu yazıyor. Dikkat, kaygan zemin. Burada hayatınız kayabilir. Bir geçmiş olsunuzu alabilirim yazsın. Bu son şans, iyi düşün yazsın. Özgürlük kaybetme alanı yazsın. Bu da güzelmiş ya. Nikah salonundan abi içeriye giriyorsun. Konukları da çağırmışsın işte. Arkadaşın, eşin, dostun. Tabelada kocaman şey yazıyor. Bir çeyrek altın kaç lira oldu? Sen haberin var mı yazsın? Biz de yaşadık. Güldük, eğlendik, üzüldük. Bizi unutmayın yazsın. Bence diyor ki abi, uyarı yazısı kesmez. Nikah esnasında da boşanmanız durumunda ömür boyu maaşınızın yarısını nafaka olarak bayılacaksınız ve hayatınız çürüyecek gibi ibareler bulunan kapsamlı böyle bir kitapçık konusunu oraya diyor ya. Güzelmiş. Yanındakiyle yaşlanırsın, aklındakiyle ölürsün yazsın. Tövbe Rabbim ya. Bak diyor ki erkek olarak giren büyük baş olarak çıkar yazsın. Vallahi çok çok teşekkürler gençlik. Bir dünya mesaj var. Birazdan bir parti daha bakacağız. Olabiliyorsa sakın bir yere ayrılmayın.
1: Bayanlar baylar, Arif Güven yayında.
2: Vallahi radyo dinlemeyi sende öğrendik Arif Bey. Bilginiz olsun. Seviliyorsun kardeşim. Devam. Harika yayınların.
3: Hayat senden önce ve senden sonra diye başlıyor. Çok teşekkür ederim abi. Seviliyorsun. İstanbul'dan selam. Arif.

0: Arif Güven Showtime.
1: Bayanlar, baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükselt.
2: Ya ne kadar yükselsinler, sus Allah aşkına ya.
1: Yayında.
2: Bir dinleyici öyle fırçatmış ya bana. Biz buradan yeteri kadar yükselttik, biraz da sen oradan yükselt ya. Dedim, doğru söylüyor vallahi. Sevgili dinleyenler, tamam siz yükseltmeyin, ben buradan yükseltiyorum. Kurban olduğum, ne yapıyoruz? Son parti, mesajlara bakıyoruz. Bütün klavye kahraman arkadaşlarıma gerçekten söylüyorum, çok çok teşekkürler. Yine yalnız bırakmıyorsunuz. Konuyu verdiğimiz andan itibaren... Hani bir günlük abi, tek programlık değil, 5 programlık mesaj geliyor. Vallahi söylüyorum. Bazıları okunamıyor. Birbirinin benzeri ise okuyamıyoruz. Ne diyeyim yani? Gülmekten şirkete atmam gereken mesajı sana atmam gereken günün konusunu şirket grubuna atmışım. O kadar keyifli bir program, kafayı yedirtiyorsun demiş ya. Ay kurban olurum ya. Yavrum, benim amacım zaten bu. Sen yakalamışsın, ben de itiraf edeyim. Gençlik, ben delirdim, siz de delirin diye uğraşıyorum. Yani. Kolay olmadı. Vallahi delirmek için yıllarımı verdim ben be. Dedik ki nikah salonu girişine bir yazı asalım. Bu yazı ne olsun? Erken rezervasyon yaptırdıysan bir daha düşün. Yaptırmadıysan evet. Bakalım bu ne? Sevdiğini alınca güzeldi abi, alamayınca zor demiş. Canım kardeşim benim, kurban olduğum. Sevenleri ayırmayın, sevenler siz de ayrılmayın. Nurlar içinde uyusun. Kayahan abinin sözü, biliyorsunuz değil mi? Köprüden önce geldi yavrum. Birbirinin benzeri olanları okumuyoruz. Bakalım. At artık imzanı, git bir an önce yazsın. Malum şarkı sözü. Bu ne? İlk evlilik aşkın mantık karşısındaki zaferidir. İkinci evlilik ise umudun demeyin, umudun demeyin karşısındakinin zaferidir. Anlamadım. Ne alakaysa diyor ki abi. Adalet mülkün temeli yazsın. Nikah salonu girişine burası aşkın bitip oda arkadaşlarının başladığı yerdir yazsın. Son kararını yazsın. Evet, olabilir. Toparlıyoruz artık gençlik. Bundan sonrası kullanıcı sorumluluğundadır yazsın. Evet, olabilir. Biz de gezdik siz gibi, siz de geleceksiniz biz gibi yazsın. Buyurun, bu da güzel. Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan yazsın. Sonun başlangıcı yazsın. Yazsın yavrum, bakayım. Ebenizinle başlayan bir cümle kurulmuş. Bunu nasıl okuyabilirim yavrum? Dur yolcu. Yazsın, o geldi. Ha bak, bu güzelmiş ya. Şimdi evleneceksin ya. Babacığım, tabelada işte nikah salonunun önünde bu televizyonlarda hani böyle bir uyarı var ya. İşte korku, şiddet, olumsuz davranış, cinsellik, madde kullanımı +18 diye. Hepsi yazsın abi diyor.

0: benzeri çok fazla var ya. Bu bak farklı. Diyor ki boşanmak için gerekli belgelerin listesi aşağıdadır yazsın. Daha dur destur ya. İçeri girenler dışarıda bırakın her umudunuzu yazsın. Evet. Bu gece son, biraz sonra bu kapıdan son kez Levent Yüksel şarkısı. Evet yazsın. Boşanabileceğin insanla evlendiğine emin misin yazsın? Bazıları boşanmıyor, pislik yapıyor ya, o yüzden herhalde bilmiyorum. Uy uy. Buyur. Numarım yollamış, kurban oldum. Diyor ki abi tabelada kazanın büyüğü ihmalin küçüklüğüyle başlar yazsın. Seninle evleniyorsa herkesle evlenebilir yazsın. Riske girmeye değer mi yazsın? Tövbe yarabbim ya. Bazıları gençlik yani küfürlü, dolayısıyla güzel ama yani... Nikah salonu girişine tabelada çıkışlar mahkeme salonunda yazsın. Gece acısı çıkacak yazsın. Evlilik... Ha, güzel bu söz. Kimi bu? Sen mi yazdın bunu yoksa hakikaten hani birinden mi arakladın? Evlilik namaz gibidir. Niyet edince sağa sola bakılmaz yazsın. Vay güzelmiş söz be. Sevgili dinleyenler, kurban olduklarım artık bu kadar yeterli olmuş olsun. Yavrum şeye mi geldik ki? Yazıyor yazıyor. Vallahi mı diyorsun? Evet birazdan böyle bir yazıyor yazıyor haberleri. Bakalım memlekette ne oluyor ne bitiyor.
1: Selam Arif abi, senin programın saatini beklemek sevgilim beklemekten daha heyecanlı. Aramızda kalsın lütfen.
2: Günaydın Arif. Nevşehir, Avanos, Kapadokya'dan Kazım.
3: Arif Güven, ben de çalıştığım şirketin şartnamesine Arif Güven dinlemek şarttır ekletmek istiyorum.
4: Abi kurban oldum, sen nasıl bir insansın ya? Abi gittim geldim ya, gülmekten ya kalbim duracaktı resmen. Abi süpersin ya, harbiden süpersin ya.
5: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
6: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
7: İşte Çetmen, işte hayat.
8: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Domino's severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy Iconix pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.

0: Bora. Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir 5. Kitap Fuarı 9-17 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir Ticaret Odası TÜYAP Fuar Merkezi'nde kitapseverleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuarıeskişehir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
4: Evinize en uygun tüller.
5: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
4: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Arif Güven Showtime yazıyor, yazıyor haberleriyle.
1: Devam ediyor.
0: Devam ediyor.
1: Valla bütün Klebe kahraman arkadaşlarımıza gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkürler. Gençlik gözden kaçan bir dünya mesajımız var. Bakamadığımız bir dünya mesajımız var. Çok da özür. Biz şimdi malumunuz jenerikte de olduğu gibi yazıyor, yazıyor haberleri. Bakmamız icap ediyor. Bakalım bakalım bakalım hangi haberleri verdik, hangi haberleri vermedik. Buyurun, alışveriş tutkunu borcu için yavrum ablanın böyle bir hastalığı varmış. Denizli'nin Merkezi Efendi ilçesinde yaşayan ve bir tekstil firmasında işçi olarak çalışan 37 yaşındaki Filiz Akkuş'un hikayesi bu. Alışveriş tutkusunun kurbanı olmuş. Abla sürekli alışveriş yapıyormuş yapıyormuş. Borç birikmiş demiş ki bu ya benim bu borçları bir şey yapmam için kredi çekmem lazım. Kredi çekmiş ve onunla da alışveriş yapmış. Satın aldığı ihtiyacı olmayan eşyaların parasını ödemeyen ve borcunu ödemek için çektiği krediyle dahi alışveriş yapan kadının hayatı gelen icra dosyalarıyla karardı. Ablanın da açıklaması şu: kendimi kaybettim, dünyayı toz pembe gördüm, hepsi benim sandım, aslında öyle biri değilim diyerek yardım istedi. Abla neyin yardımı ya? Bu neyin yardımı abi? Dur bakayım. Denizli'nin Merkez Efendi ilçesinde yaşayan ve bir tekstil firmasındaki işçi olarak çalışan 37 yaşındaki Filiz Akkuş. Bir anlık yaşadığı bunalımdan kurtulabilmek için doktora giden Filiz Akkuş'un son hüsranla biten öyküsü de ondan sonra başlamış. Hastaneden çıkıp dolaşmak için geldiği çarşıda bir alışveriş merkezine giren Filiz Akkuş alışveriş yaparken kontrolünü kaybetmiş ya. Tamam ne gülüyor oğlum, bütün bayanlarda var bu. Tabii canım. 18 yaşını doldurmuş, bütün bayanlarda görülen bir hastalıktır. Tıpta tedavisi yoktur yani. Alışveriş merakı. Genelde de şöyle başlar. Giyecek hiçbir şeyim kalmadı. Tabii canım. Açık hesap açtırdığı iş yerinden 9609 TL'lik alışveriş yapan Filiz Akkuş birkaç gün sonra aynı iş yerinden 6017 TL'lik yine bir harcamada bulunmuş. İş yerinde diyordur, ne güzel müşteri. Çoğunluğu ihtiyacı olmayan bu eşyaların parasını ödemeyen Filiz Akkuş toplamda 13.626 lira harcama ile 9.453 TL faiz eklenerek bir fatura gelmiş ki 25.079 lira. İcra dosyasını görünce şok oldu. Borçlarını nasıl ödeyeceğini düşünürken telefonuna gelen mesaj üzerine bankaya giden Filiz Akkuş 19.000 TL kredi çekti. Bir türlü engel olamadığı alışveriş tutkusuna yenilen Filiz Akkuş bu krediyle borcunu ödemek yerine gidip kendisine yeni bir buzdolabı. Dedim acaba kıyafete mi yatırdı da? Yeni bir buzdolabı ve beyaz eşyalar aldı. Farklı iş yerinden de ihtiyacı olan veya olmayan alışverişler yapmaya devam eden Filiz Akkuş. Bu arkadaşın bir eşi, dostu, ailesi, ablacığım sen ne yapıyorsun diyeni yok mu ya? Anda kendisini yaklaşık 60 bin TL'lik borç batağı içerisinde buldu. Eve gelen borçları ve icra kağıtlarını görünce dünyası kararan Filiz Akkuş hem bağımlılık haline dönüşen alışveriş tutkusunu hem de ödeyemediği borçlarından kurtulmak için yardım istedi. Demiş ki doktor bana ilaç verdi, sonra dünyayı toz pembe gördüm ve kendimi kaybettim. Hastaneye gittim, kahvaltımı yaptım, doktor bana ilaç verdi, içtim. Bu ilacı içtikten sonra dünyayı toz pembe gördüm ve kendimi kaybettim. Bir mağazaya gittim, sürekli gerekli gereksiz bir sürü şey aldım. Bedava gördüm çünkü bunları diyor. Sonra eve kağıtlar geldi, ardından da icralık oldum. Bu borçtan kurtulmak için yardıma ihtiyacım var. Önüme gelene hiç bakmadım diyor. Bir banka bana kredi verdi, 19.000 TL. Ya abla geçelim senin hikayeyi, sen geçelim ya. Geçelim. Daha böyle bize de haberler olsun yavrum. Bakayım. Bu şey vardı, bir halı saha şey, durumu vardı. Ne oldu? Dur o haberi bulalım biz ya. Dur bakayım. Bu arada Almanya'da gündem der ki haberde 20 yaşındaki Türk genci Emre. Çünkü ne yapmış biliyor musunuz? Bu 20 yaşındaki Türk genci canım kardeşim Almanya'ya gitmiş. Ve 6 ay içerisinde 5.7 milyon euro insanları dolandırmış. Almanya 6 ay içerisinde zimmetine yavrum 5.7 milyon euro para geçiren 20 yaşında daha bak 20 yaşındaki Türk genci Emre'yi konuşuyor. Hollywood filmlerini aratmayan dolandırıcılık hikayesinin detayları ise ilk kez Alman basında yer almış. Vay be, 20 yaşında Almanları dolandırmış abi. Hah buldum. Diyoruz ya asabiyiz, gerginiz, niye böyleyiz yavrum bak şimdi. Halı saha maçını kaybeden polisler rakip takımı oyuncularını darp etti. hikaye Kilis'te geçiyor. Kilis'te halı saha maçı yapan polisler rakip takım oyuncusunu darp etti. Şöyle bir şey olmuş mesela, arkadaşlar kendi aralarında amatör grup böyle kurmuşlar, takım kurmuşlar. Takım oyuncusu Murat Mülayim aldığı darp raporu ile birlikte polisten şikayetçi oldu. Şimdi hikaye şu. Karşı takım abi özel harekat polislerinden oluşan 7 kişilik bir takım. Bu garibimler artık, hani bir şey söyleyeceğim. Ben halı sahaya gidiyorum ve öğreniyorum ki karşı taraf abi, hepsi yani 7 kişinin de karşı tarafın özel harekat polisi. Zaten kafadan kaybettik abi ya. Yani normal polis olsa biraz mücadele edeyim diye özel harekat polisi, kaybettik abi. Bu çocuğun, yani dayak yiyen çocuğun takımı da aralarında öğretmenlerin de olduğu rakip takımla karşı karşıya gelmiş. Şimdi öğretmenlerle abi özel harekat polislerinin maçını düşün. Öğretmenlerin olduğu takımda amatör kulüplerde oynayan Murat Mülayim 25 yaşında, o arkadaş da varmış. Velhasıl şimdi maç başlamış. Maçta üstünlük öğretmenlerin olduğu takımdaymış. Maçın bitimine 5 dakika kala Mülayim bir gol daha atmış ve skoru 12-1'e taşımış. Yavrum biz hani normal vatandaşız ve karşı tarafta özel harekat polislerinden oluşan bir takım var. Ve bu takıma 12 tane gol attık, bir tane yedik. Tabii ki döverler yani. Velhasıl şimdi son dakika bir gol daha atınca bu arkadaş şöyle bir şey olmuş. Bu esnada Veysel A isimli bir polis Mülayim'e faul yaptığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Mülayim o anlarda ve sonrasında yaşadıklarını canım kardeşim muhabire anlatmış. Demiş ki bak, karşı takımdaki tarafların polis olduğunu bilmiyordum. Evet, bilseydi zaten 12 tane gol atmazdı herhalde yani. Velhasıl tanımadığınız insanlarla hakikaten halı saha maçına gidiyorsanız arkadaşım karşı takımın ne iş yaptığını sorun yani. Velhasıl bak şimdi demiş ki karşı takımdakilerin polis olduğunu bilmiyordum. Faul yaptığımı söyleyen polisin yanına 2-3 kişi daha geldi. Polislerin biri bir anda boğazıma sıktı. Ne olduğunu anlayamadım. Bir anda 4-5 polis beni darp etmeye başladı. Birlikte oynadığımız öğretmenler araya girse de etkili olamadılar. Murat Mülayim yaşadıkları sonrasında abi Hasan Mülayim'i aradığını belirtmiş. Demiş ki abisine telefon açmış çocuk. Yani bildiğin abi, polisler çocuğu darp ediyorlar. Abime yetiş, beni öldürüyorlar dedim. Keşke diyor abimi çağırmasaydım. Abimle arabaya bineceğiz. Tam o esnada 10 kişiyi taşıyan 2 araç yanımıza geldi. Gelenler arasında az önce beni darp eden polisler de vardı. Bu 10 kişi hem beni bu sefer hem de abisini darp etmişler. Abi böyle şey olur mu ya? Olaydan sonra karakol polisi geldi. Darp raporu aldım. Polislerden şikayetçi oldum diye konuştu. Geçelim yavrum, geçelim. Sevgili dinleyenler, şiştim yemin ediyorum. Kurban olduğum, birazdan artık helal olsun haberiyle final veda.
2: Arif Güven. Seni ilk dinlediğimde araba kullanıyordum. O gündür bugündür hep araba kullanıyorum. Çünkü hep seni dinlemek istiyorum aga.
3: Arif Güven. Seni yıllardır dinliyorum. Radyonun sesini bir tık daha aç diye senin yüzünden arabanın hoparlörünü patlattım. Çorum'dan sevgilerle.
4: Merhaba Arif, ben Edremit'ten Hayriye.
5: Merhaba Arif, ben Haşim.
6: Selam Arif, ben Elif.
7: Merhaba Arif Güven, ben Vedat.
8: Arif dostum, Söğüt'ten Eray ben.
9: Selam Arif abi, ben Hivda. Beğeniciden Kocaeli'den.
10: Selam Arif. Ben Aydın Nazilli'den.
11: Arif abi, geçen programını dinliyordum. Muhabbet bölünmesin diye arabanın içine yarım saat oturdum, eve çıkmadım. Vallahi

0: Evkülen Showtime.
1: Vay be. Kurban olurlarım. Her şey için herkese gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkür ederim. Beraber çok keyifli bir program çıkarttık yine. Emeği olan bütün herkese teşekkürler gençlik. Ama biz yazamıyoruz, iş yerindeyiz diyen sessiz bir kitlemiz elbette var. Onlara da teşekkürler. Dinlemek için bu radyo programını tercih eden herkese vallahi harikasınız ya. Çok akıllısınız bir kere. Her şeyiniz vallahi söyleyeyim ya. Ya benim gibi adamı nereden buldunuz yemin ederim. Vallahi bravo. Billahi bravo. Peş ya. Hakikaten peş yani. Şimdi final, evet. Helal olsun, vay be baba, insanlık ölmemiş haberi. Bu nedir bakalım, daha hiç bakmadık bile habere. Nereye tıkladık? Heh, buraya tıkladık, tamam. Çocukluk hayalini gerçekleştirmek için 5 milyon TL harcadı ve Bozkır'a binlerce fidan ekti. Vallahi helal olsun işte. Bak helal olsun haberi diyoruz ya, bazı işte haberlerin abi başlıkları bile ister istemez istemsizce bu helal olsun lafını söyletiyor abi. Nedir hikaye? Ormanlık bir alanda yaşama hayali kuran 53 yaşındaki Kadir Ardin, Ağrı'nın Doğu Beyazıt'ı ilçesinde bu hayalini gerçekleştirmek için 5 milyon TL harcadı. 30 dönümlük araziyi satın alıp binlerce fidan eken Ardin, Bozkır'ın ortasında abi bildiğin böyle bir orman oluşturmuş. Ne güzel ya. Yıllarca esnaflık yaptıktan sonra esnaflığı bırakan Kadir Ardin 2015'te Ağrı Dağı eteklerinde ben ama şimdi benim abi konsantrasyon gitti yemin ediyorum ya. Ağrı Dağı deyince Ağrı Dağı'nın eteğinde direkt şimdi kafada benim o çalıyor abi. Ağrı Dağı eteklerine kurulu köyü Örtülü'ye yerleşti. Ne güzel ya. Abiye sormak lazım. Orada uçan bir kuş görmüş mü? Çünkü Ağrı Dağı'nın eteğinde uçan bir kuş olsa mıyız? Öyle miydi o türkü? He? Tamam saçmalıyorum biliyorum. Ne var bunda abi? Abi saçmalıyorsun diyor. Oğlum ben saçmalamaya daha bak programın ilk anonsundan itibaren başlıyorum zaten. Yani sen yeri mi fark ediyorsun? Ben podu açtım. Herkese merhaba dedim. Tamam işte benim saçmalamam başlıyor da. Bu yeni fark etmiş. Garibim ya. Çok safsın. Hakikaten söylüyorum. Biz haberi mahvettik yalnız ya. Dur yıllarca esnaflık yaptık da bu sefer yapacağım.

Ya tamam, ciddi olacağım. Yıllarca esnaflık yaptıktan sonra esnaflığı bırakan Kadir Ardit 2015'te Ağrı Dağı eteklerinde kurulu köyü Örtülü'de oraya yerleşiyor. Burada 30 dönümlük bir arazi satın alan 5 çocuk babası Ardin sondaj vurarak su da çıkartmış. Etrafını çevirdiği arazide sulama sistemi de kurmuş ve Ardin 3000'i meyve olmak üzere 5000 tane ağaç dikmiş. Vallahi helal olsun. Ağaçlara gözü gibi bakan Ardin, Bozkır'ın ortasında yeşilin her tonunun yer aldığı bir orman oluşturmuş. Ayrıca arazisine alabalık tesisiyle yapay şelale kuran ve bungalov inşa eden Ardin, bölge turizmine katkı sağlamış. Hah, bak bu güzel. Çünkü buraya kadar dedim ki, adam abi hep kendine yapmış yani hani. Sonrasında bölge turizmine katkı sağladı deyince şimdi oldu iş. 11 çeşit meyve ağacının hepsi de meyve vermiş. İyi güzel. Çölün ortasında ağaç olur mu diyorlarmış ki yapmış. Vallahi güzel de olmuş ha, fotoğraflara bakıyorum. Turistlere bahçemizde hizmet veriyoruz diyor. Dünyanın her yerinden insanlar geliyor ve biliniyor. Böylece buraya gelen turistler de bu bahçede diyor hizmet alıyor. İyi güzel vallahi. İşte bakarsan bağ anlamayana sivrisinek sağ. Öyle değildi o. Biliyoruz be, bakarsan bak. Ben sen bir daha abi saçmalıyorsun demen için böyle bir şey yaptım. Adam öyle söyledi. Abi saçmalıyorsun dedi ya. Ben hep söylüyorum. Programa defalarca söyledim. Dedim arkadaşlar programın konsepti belli. Ben saçma saçma konuşuyorum. Siz de beni dinliyorsunuz yani. Tesis yeni koydu. Garibim benim. Sen ne? Kaç yaşındasın? Vay yazık. Geçen perşembe doğmuş zaten bu ya. O kadar ufak. Ben gideyim mi ya? Hakikaten söylüyorum. Bütün mesaj yollayan dostlarımıza çok çok teşekkürler bak. Hadi git artık, senin kayış boşa dönmeye başladı diyor. Evet doğru söylüyor. Saçmalaması bile kaliteli adam. Allah razı olsun. Çok çok teşekkürler. Keyif dolu eğlenceli bir programda emeğine yüreğine sağlık. Canım ciğerim çok çok teşekkür ediyorum. Buyur bak. Artık bildiğin abi tescillendim. Tabi Belçika'dan Nevzat'ın bile senin kayış koptu diyor yani. Evet artık benim kayışımın koptuğunu herkes onayladı yavrum. Valla. Deliyim evet. Hani çok da normal biri değilim. Deliyim. Sadece şu anda raporum yok. Yani hani onu da alırsam tescilli olacağım artık. Gülme oğlum gülme. Gençlik yeniden buluşuncaya kadar. Hoşça kalın. Hadi kendinize iyi bakın.

0: Halden çok iyiyim bugünlerde. Suratında yapmacık bir gülüş, üzerinde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Palyaço misali, ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan gülüyorum. Wrong side of the road.
1: Dark and cold. Bayanlar baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek. On the wrong side of the road.
2: Gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat, beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nisan'da bahar coşkusu.

0: kuvvetli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
6: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
5: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir 5. Kitap Fuarı 9-17 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir Ticaret Odası TÜYAP Fuar Merkezi'nde kitapseverleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuarıeskişehir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 04 44. Kontinental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
4: Evinize en uygun tüller,
5: tüllerinize en uygun fon perdeler,
4: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama, adres Baksan Sanayi Sitesi, numara 127, telefon 340 61 62, 340 22 72.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde, İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Farkında değil, farkında değil.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
3: İşte Çetmen, işte hayat.
4: Nissan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
4: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
5: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Delikli Taş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Evinize en uygun tüller.
3: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
2: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nisan'da bahar coşkusu.

0: ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
2: Eskişehir 5. Kitap Fuarı 9-17 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir Ticaret Odası TÜYAP Fuar Merkezi'nde kitapseverleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuarıeskişehir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı, numara 35, telefon

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Bunlar hamamından öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir.

0: En sağlam parçası New Holland'dan geliyor. Satış sonrası 5000 TL ve üzeri harcamalarınızda yazlık yelek hediye. Sizi en yakın New Holland bayilerimize ve servislerimize bekliyoruz. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününüz kutlu olsun.
1: Domino's severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy ikonik pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
2: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızıl inlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın. Dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 04 44.
3: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
4: Evinize en uygun tüller.
5: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
4: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
6: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar saygı mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
3: Nisan'da bahar coşkusu.

0: ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınızda, malınızda Özşit.

0: Esperanlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Hayalinizdeki abiyeler moda giyimde. Moda giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım bugün de. Beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programı kesmeden başlayalım. Açılış Ersa Üner'le yaptık. Olacak Gibi Değil isimli şarkısıyla beraber sanatçı bugünü renklendiren isimlerden biriydi. Hemen sonrasında ise Mehmet Erdem karşılıyor bizi. Ben Bilirim isimli çalışmasını dinliyoruz ondan da. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Yaktı isimli şarkısıyla beraber sanatçı bugüne keyif katan isimlerden biri oldu. Türk pop müziğinin en sevilenlerini ardı ardına radyonuzda yanı başınıza ulaştırmaya devam ediyorum ve bir diğer konuğumuz Gülden oluyor şimdi. Mendil isimli çalışmasını dinliyoruz ondan da.
1: Kör

0: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66. İşte Çetmen, işte
1: hayat. Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Nisan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
6: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

Pop müziğin başarılı isimlerinden biri Cem Belevi kulaklarınızdaydı. Ne Zaman isimli bizlerle paylaştığı çok sevilen hit şarkısını ben de radyonuzda sizlerle buluşturdum. Umarım keyif almışsınızdır dinlediğiniz bu özel şarkıdan. Hemen sonrasında bir düetle devam edeceğiz. Mustafa Ceceli ve Merve Özbey karşılıyor bu kez bizi. Duramıyorum isimli çalışmalarını dinliyoruz onlardan da.

Pop müziğin sevilen ismi Edis Radyo'nuzdaydı. An isimli şarkısıyla beraber de günümüzü oldukça keyifli hale getirdiğini söyleyebiliriz. Harika melodileri nerede olursanız olun sizlerle buluşturuyoruz. Radyolarınızın sesini açıp sizler de bu ritimlere eşlik edebilirsiniz bizimle birlikte diyelim ve müzik yolculuğumuza Zeynep Bastık'la devam edelim şimdi. Misafir isimli çalışmasını seslendiriyor.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir 5. Kitap Fuarı 9-17 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir Ticaret Odası TÜYAP Fuar Merkezi'nde kitapseverleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuarıeskişehir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızıl inlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın. Dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
6: Evinize en uygun tüller,
7: tüllerinize en uygun fon perdeler,
6: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Tarzıyla fark yaratmayı başarmış özel seslerden biri Mabel Matiz'den dinledik. Fan isimli şarkısıyla sanatçı radyonuzda sizlerleydi. Keyif veren bir diğer melodi ise Işın Karaca'dan dinleyeceğiz bu kez. Aşktan Ne Haber isimli çalışmasını seslendiriyor.

Biri Bengü'den dinledik Aleyhime isimli şarkısıyla beraber sanatçı bugünü renklendiren isimlerden biriydi. Hemen sonrasında başarılı grup Manifest'le devam ediyoruz müzik yolculuğumuza. Daha iyi isimli şarkılarını

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Bu yazın en sağlam parçası Case IH'ten geliyor. Satış sonrasında 5000 TL ve üzeri harcamalarınızda yazlık yelek hediye. Size en yakın Case IH bayilerimize ve servislerimize bekliyoruz. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününüz kutlu olsun.
4: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir Merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliği

0: Gezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Müzikseverlerle paylaştığı birçok şarkıyla daima çıkışını sürdüren özel seslerden biri diyebiliriz onun için. Sefo'dan bahsediyorum. Yine Seni Severdim isimli çalışmasıyla bu kez günümüzü renklendiren isimlerden biri oldu kendisi. Ardındansa Oğuzhan Koç ve Çağrı Telkıvıran birlikteliğiyle devam edeceğiz. Bitmedi Senelerce isimli çalışmalarını seslendiriyor onlarda.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Muzlu Aşk mı Lazım isimli şarkısıyla beraber günün ritmini de yukarı taşıdığını söyleyebiliriz onun için. Hemen sonrasında ise Derya Uluğ'la devam ediyor müzik yolculuğumuz. Hani isimli şarkısı radyonuzda sizlerle şimdi. Son

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Nisan'da bahar coşkusu.

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.

0: Güzel halı yıkama. 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı. www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir 5. Kitap Fuarı 9-17 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir Ticaret Odası TÜYAP Fuar Merkezi'nde kitapseverleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuarıeskişehir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızıl inlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın. Dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Yalın'la birlikte biraz geçmişe yolculuk yaptık. Çıktığı dönemin şüphesiz en sevilen, o güne damga vuran şarkılarından biriydi. Sonsuz Ol kulaklarınıza ulaşan melodi oldu radyonuzda. Ardından Sandi Ünsal ve Umur Doma ikilisiyle devam ediyor müzik yolculuğumuz. Gel isimli düetlerini seslendiriyor onlar da.

Pusula radyonuzdaydı. Kötü Kötü isimli şarkısıyla beraber bugüne renk katan isimlerden biri olmayı başardı sanatçı ve onu uğurlarken ise şimdi Pinhani'ye merhaba diyeceğiz. Çıktığı ilk günden itibaren müzikseverlerden tam not alan çalışmaları Dünyadan Uzak radyonuzda.

0: Yüzlerce sürpriz hediye Chatman mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Chatman Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
1: İşte Chatman, işte hayat.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
3: Saygı mağazaları.
4: Nissan'da bahar coşkusu.

0: ücretli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
5: Evinize en uygun tüller,
6: tüllerinize en uygun fon perdeler,
5: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

İrem Derici ve Çodur birlikteliğinden dinledik Yıkılana Kadar isimli şarkılarıyla radyonuzda günümüze oldukça keyif kattı diyebiliriz bu ikili için. Onların ardındansa Tuğba Yurt'la devam ediyoruz müziğe. İnceden İnceden isimli şarkısını seslendiriyor o da.

Gökhan Özen ve Demet Akalın ikilisinden dinledik. Benden Sorulur isimli çalışmaları radyonuzda sizlerleydi. Güne de hareket kattığını söyleyebiliriz bu özel melodi için. Veda vakti geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken Göksel'den Peki Öyle Olsun isimli çalışmasını dinleyeceksiniz. Yarın aynı saatte yeniden buluşuncaya dek herkese keyifli ve mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın. Neden?

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.

0: Özel halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir 5. Kitap Fuarı 9-17 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir Ticaret Odası TÜYAP Fuar Merkezi'nde kitapseverleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuarıeskişehir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın?

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları. Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuk'a gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel. Saygı.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
2: İşte Çetmen, işte hayat.
3: Fiyatı, kalitesi. Yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
4: Saygı mağazaları.
5: Nissan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızıl inlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın. Dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
5: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: Nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.

0: Kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuarıeskişehir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Han Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Kontinental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTA-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Haftanın salısı başlamışken biz de bu güzel salının tadını çıkartmaya başlayalım o halde. Hayatın ritmine başlıyoruz. Bugün de günün, anın, hayatın ritmini birlikte yakalıyoruz. Eğer radyonuz açık olursa siz de bize eşlik ediyorsunuz. Güzel bir salı gününde günün iki saatini paylaşmaya hazırsanız ben Rania mikrofon başındayım. Hayatın ritmi başlıyor.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: İyi düşünelim, iyi olsun. Güzel şeylerden bahsedelim. Pozitif düşünelim. Olumluyu çekelim kendimize. Hep söylüyorum bunu. Peki bugün nelerden bahsedeceğiz? Mevsim geçişinde bağışıklığımıza dikkat etmemiz gerektiğinden. Kilo verdiysek nasıl o kiloyu korumamız gerektiğinden. Kilo vermeyi zorlaştıran etkenlerden bahsedeceğiz. Daha mutlu olmanın yollarından, tam çöpe gidecekken meşhur olan yiyeceklerden bahsedeceğiz. Yine en sevdiğiniz sesler, yine en güzel haberlerle hayatın ritmini birlikte yakalamaya devam ediyoruz. Güzel bir salı günü olsun diye siz de radyonuzun sesini kısmayın.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32

0: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Domino's severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy Iconix pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: Mevsim geçişindeyiz. Hali hazırda hala mevsim geçişindeyiz. Yok, resmen yaz gelmedi daha. İşte bu dönemde sıcaklık dalgalanmaları, mevsim geçişi, kışı geride bırakmanın, yazı karşılamanın getirdiği vücut fiziksel değişimle birlikte bağışıklık da düşebiliyor. Mevsim geçişindeki o halsizlik, yorgunluk aslında düşen bağışıklık sebebiyle de olabilir diyorlar. Yani bahar yorgunluğu olmayabilir diyorlar. Bu yüzden sağlıklı beslenmenin, bu yüzden egzersiz yapmanın önemini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Gün erken başlayanlar, kahvaltıyı ihmal etmeyin, yürüyüşünüzü yapın, bağışıklığınızı kuvvetli tutun. Bağışıklığınızın kuvvetli olabilmesi için de moralinizi yüksek tutun, stresinizi azaltın. Dolayısıyla kulağınızı en sevdiğiniz şarkılardan ayırmayın. Hayatın ritminde olsun kulağınız, bağışıklığınızı güçlü tutmaya devam ediyoruz en sevdiğiniz şarkılarla.
1: Gün, gün çoktan döndü buralarda. Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum.

0: Şimdi malum böyle güzel bir kahvaltı yaparken ya da güzel bir yemek yerken, öğlen akşam yemeği fark etmez, bir şeyler atıştırırken yanınızdaki arkadaşınızın yediği yiyecekler daha lezzetli gözükebilir gözünüze. Yapılan araştırmalara göre bir başkasının yediği atıştırmalıkların gözünüze daha lezzetli gözüktüğünü, sadece göze değil damağa da daha lezzetli geldiğini ortaya çıkartmış. Bu yüzden siz aynı patatesi yiyorsunuz, belki de yemek yerken aynı şeyleri atıştırıyorsunuz ama arkadaşınızınki daha lezzetli oluyor. Emin olun değiştirdiğinizde yine onun tabağı lezzetli gelecektir. Bu ilginç araştırmayı hatırlatmak istedim ki yanınızdakinin patatesinden, yanınızdakinin atıştırmalığından otlanmaya başlarsanız, eğer atıştırmaya başlarsanız, karşı tarafta kızmasın diye. Çünkü başkasının yediği yiyecekler daha lezzetliymiş. En azından beyin bunu böyle algılıyor. Peki, leziz bir salı gününde yanımızdakinin tabağından otlanmadan günün tadını çıkartalım, ruhumuzu besleyelim biz en sevdiğimiz şarkılarla her şeyden önce.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
6: Evinize en uygun tüller.
7: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
6: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama, adres Baksan Sanayi Sitesi, numara 127, telefon 340 61 62, 340 22 72.
2: Fiyatı, kalitesi yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Şimdi çocuğumuz hasta olduğu vakit, ailemizden herhangi biri rahatsızlandığı vakit izin alıyoruz iş yerinden, değil mi? Peki ya evcil hayvanlarınız rahatsızlandığı vakit onu veterinere götürmek için izin alabiliyor musunuz? Yok canım, artık o kadarına da izin vermezler diyorsanız, İtalya bu konuda bir ilki başardı hanımlar beyler. Hasta evcil hayvanlarını ücretli izin gerekçesi olarak kabul eden ilk ülke İtalya oldu. Böylece eğer bir evcil hayvanınız hastalanırsa onu veterinere götürmek için de ücretli izin alabiliyorsunuz eğer İtalya'daysanız. Örnekleri bence dünya geneline yayılacak ve tabii ki ailemizden birer birey olan evcil hayvanlarımızın da sağlığının ne kadar önemli olduğunu herkes gün gelecek anlayacak bence.
1: Radyo Ses.

Yaz yaklaşıyor. Kilo verme konusunda herhangi bir adım attınız mı? Yok, ben daha atmadım. Bu sene biraz ümitsizim. Daha önceki senelerde deneyip başaramadığım için bu sene denemedim. Baharın da tadını çıkartıyorum. Tatlıların da tadını çıkartıyorum. Çünkü yemeği seven insanların zor kilo verdiğini biliyoruz. Biraz sabır, bayağı bir emek ve yüksek beklentiyle kilo verebilirsiniz aslında ama bazı hatalar yapıyormuşuz. Bakalım ne hatalar yapıyormuşuz? Belki bu haberden sonra ben de başlarım. Misal diyorlar, öğün atlamayacaksınız. Öğün atlamak metabolizmayı yavaşlatıyor. Vücudu kıtlık moduna sokuyor. Aç kaldığınızda vücut yağ depoluyor. Gizli şeker tüketimi yapıyor olabilirsiniz. Hazır içecekler, hazır soslar, paketli gıdalar, ne kadar diyet ürünler dense de içerisinde gizli şeker bulunabiliyor. Duygusal yeme açlığınız varsa bunun farkına varmak gerekiyor ki vücudu en zorlayan durumlardan bir tanesi de duygusal yeme açlıkları. Kendinizi bir anda buzdolabının önünde buluveriyorsunuz. Abur cubur sepetlerinin karşısında buluveriyorsunuz. Tabii benim evdeki gibi sizde de öyle bir sepet yoktur ümit ediyorum. İşte bu bazı alışkanlıklar, yaptığımız, fark etmediğimiz, yanlış yaptığımız alışkanlıklar yüzünden kilo veremiyormuşuz. Hatırlatayım. Bir de böyle deneyelim bakalım. Bakarsınız yaza fit başlarız. Daha vaktimiz var ne de olsa.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.

Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: Kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuarıeskişehir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Hayalinizdeki abiyeler moda giyimde. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.

Adım adım ilerliyoruz. Peki koşmayı mı seviyorsunuz, adım atmayı mı? Adım atmayı seviyorsanız eğer yeni bir araştırma, kilo veren, kilo vermiş ya da diyet sürecindeki kişilerin günlük ortalama 8500 adım atarak verdikleri kiloyu geri alma riskini azaltabileceğini ortaya çıkartmış. Tamam, kilo verdik, bu kadar sabrettik. Bir de bunun sonra geri alması var. İşte geri almak istemiyorsanız o kiloları ve dahi tabii ki fit olmak istiyorsanız, sağlıklı olmak istiyorsanız her gün 10.000 adımı biraz daha azaltıyorsunuz, 8500 adım. 8500'de biraz daha pazarlık yaparsak 6.000'e düşeriz bence. Tamam, şaka bir yana. Yeni araştırma, 8500 adım attığınızda her gün diyet sürecindeyseniz ya da kilo verdiyseniz kilonuzu koruyabileceğinizi söylüyorlar. Normal yemeğe geçtiğinizde de aklınızda olsun. Adım atarken de, koşarken de, dans ederken de kulağınız hep bu frekansta olsun.

0: hayat bir sınav ama daha ziyade okullardaki sınavları daha çok önemsiyoruz bizler. Anneler, babalar, çocuklar bu sınavları çok önemsiyorlar. Önemsemeyin, her biri geçip gidiyor ama yine de tabii başarılı olmak istiyorsanız size bir tüyo vereceğim. Kafelerde ders çalışan öğrencilerin kütüphanede çalışanlara göre daha yüksek notlara sahip olduğu sonucuna varmışlar. Artık kaç bin öğrenciye sordular bilmiyorum, detayını vermemişler ama şöyle bir açıklama yapmışlar bu araştırmada. Eğer kütüphaneye değil de kafeye gidip ders çalışırsanız aklınıza daha iyi yerleşiyor. İşte bu yüzden hem sosyalleşmek, hem ders çalışmak, hem de güzel kahvenizi yudumlayıp ders çalışmak için kafelere gidebilirsiniz diyorlar. Bu araştırmayı da muhtemelen kafe sahipleri yapmış. Ama aklınızda olsun, ders çalışmak isteyenler, sınavlarına daha iyi hazırlanmak isteyenlere hatırlatmış oluyor.
1: Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Nisan'da bahar coşkusu.

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
2: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 04 44.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz, Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
5: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
7: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62, 340 22 72.
8: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla

Muhtemelen yetiştirmeniz gereken bir iş var ama onu son dakikaya bırakıyorsunuz. Belki de çalışmanız gereken dersler için de aynı şeyi yapıyorsunuz. Günlerdir ertelenen işler, son teslim tarihine saatler kala tamamlanan dersler pek çoğumuzun yaptığı şeyler arasında. Peki niye yapıyoruz bunu? Aslında sebebi tembellik değil. Aslında mükemmeliyetçilikten kaynaklanıyormuş. Uzmanlara göre işini son dakikaya bırakanlar aslında işi mükemmel yapmak isteyenler. Fakat bir türlü ne kadar mükemmel olabilir ki'den çıkamadıkları için son dakikaya kalıyor. En azından işi yaptım diye kendilerini rahat hissediyorlar. Son dakikacılar, siz yine işinizi son dakikaya bırakmayın. Vakti geniş geniş değerlendirmeye bakın. Teslim tarihi yaklaşan işlerinizi ertelemeyin. Ne de olsa ertelemek hem vücudu hem de zihni yoruyor.

0: bir aşk bebeği.
1: Bugüne kadar yediğimiz yiyecekler nasıl bulunmuş, nasıl bir araya getirmişler, bu lezzetler nasıl ortaya çıkmış hiç düşündünüz mü? Aslında her biri ilk denemede ortaya çıkmamış. Hatta bazıları tam çöpe gidecekken efsaneleşmiş. Mutfakta her zaman işler planlandığı gibi gitmez diyorlar ama bazen de yapılan o ufak hatalar vazgeçemediğimiz lezzetlerin doğmasına sebep olmuşlar. Dünya mutfağının en sevilen tatlarından biri olan brownie mesela. Tarte Tarte'nin aslında koca birer mutfak kazası olduğunu bize hatırlatmışlar. Ben de söyleyeyim, çöpe gitmekten son anda kurtulup efsaneleşen o tatlılardan birisi brownie. Gastronomi dünyası her ne kadar kesin ölçülerin, hassas terazilerin, katı kuralların geçerli olduğu bir alan gibi gözükse de brownie bir dikkatsizliğin ürünü olarak karşımıza çıkmış. Dönemin en yaygın anlatılanlarına göre mutfakta misafirleri için özenle çikolatalı kek hazırlayan bir aşçı telaştan karıştırma kabına kabartma tozunu eklemeyi unutmuş. Süresi dolup da tepsiyi fırından çıkarttığında karşılaştığı bu manzara karşısında puf puf kabarmamış, içi ıslak, yoğun ve yassı kalan bir kekle karşılaşmış. Normalde çöp kutusunu boylaması gerekirken bu başarısız denemeyi misafirlerine sunmuş bu aşçı. Tadanların yoğun çikolata lezzetine ve ıslak dokusuna hayran kalması da yepyeni bir tatlının kapısını aralamış ki brownie en sevdiklerimiz arasında tamamen kabartma tozunu unutularak ortaya çıkmış ve çöpe gitmeden cesaretle misafirlere sunulmuş. Ters yüz edilen bir lezzet olan tarte tatin de Fransız mutfağının klasikleri arasında. O da klasik bir elma turtası sunmak isterken tereyağı ve şekerle pişen elma harcını ocağın üzerinde unutmuş. Yanan elmalar hafif yanık kokusuyla birlikte işte ortaya bu tatlıyı çıkartmış. Siz de evde denemeler yapabilir, belki de yeni lezzetleri ortaya çıkartabilirsiniz ama bu arada dikkat edin, her defasında aynı lezzetli sonuçla karşılaşmayabiliriz. Radyo Ses.

ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Mutlu, keyifli, sağlıklı, güzel bir gün diliyorum. Her sabah günü karşılarken hepimizi, her zaman olduğu gibi gördüğümüz düşler, kurduğumuz hayaller gerçek olsun diyorum ama daha mutlu hissedebilmek için de bizim elimizden bir şeyler geldiğini biliyoruz. Nörologlara göre kendimizi daha mutlu hissetmemizi sağlayacak birkaç yol var. Misal minnettarlık duygusu insanların daha iyi hissetmesini sağlıyor. Eğer minnettarlık duyarsanız, kendi kararlarınızı kendiniz verirseniz, sonucu ne olursa olsun kendi kararlarınızı kendiniz verip insanlarla bir arada daha fazla vakit geçirirseniz daha mutlu olursunuz diyorlar. Sonuncusuna pek katılmasam da yine de denemekte fayda var diyelim. Daha mutlu hissedebilmek için sizin başka taktikleriniz varsa paylaşalım birlikte.
1: Radyo Ses.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Haftanın ikinci iş ve okul gününde, bu güzel salı gününde hayatın ritmini birlikte yakaladık. Güzel bir salının tadını çıkarttık. Günün devamında da günün tadını çıkartmak için radyonuzun sesini kısmayın, kulağınızı en sevdiğiniz şarkılarda kalsın ama hayatın ritmi bugünlük sona eriyor. Biz yarın yine güzel haberlerle, yarın yine bu frekansta hayatın ritminde buluşacağız. Bugünlük hoşça kalın.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nissan'da bahar coşkusu.

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084. Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızıl inlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222

0: Uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınızda, malınızda Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
4: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
3: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir 5. Kitap Fuarı 9-17 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir Ticaret Odası TÜYAP Fuar Merkezi'nde kitapseverleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuarıeskişehir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
4: İşte Çetmen, işte hayat.
5: Nissan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın. Dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
5: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: Nissan'da bahar coşkusu.

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084. Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızıl inlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTA-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
5: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
6: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
7: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Delikli Taş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır. Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır. Son darbeyi kalbim yine ismin olacaktır. Yalnız senin aşkın ile ruhum

0: Babacan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızıl inlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Metre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
3: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
6: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

0: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartak Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızıl inlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Park Matmazel Abiye Mağazası.
4: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nissan'da bahar coşkusu. SUV

0: Nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
3: Işığı.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
4: Shoot.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084. Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
2: PAK Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Varta-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.